0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var. Bu sabah da senin miyim? Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
1: Yoksulu görsen besme kaymak doluyor.
0: Günler sonra yeni gelmedik, geri geldik. Emre Buldu Show an itibariyle başladı efendim. İstanbul Efendisi'nin Türkiye'nin en neydi belirsiz, en değişik show programı. Emre Mutlu Show'un tam ortasına düştün. Şimdiden geçmiş olsun. Herkes hayırlı haftalar, herkese güzel pazartesiler. Evet, bayram dönüşü. Saçma sapan hissediyorsun kendini, biliyorum. Alışmak birazcık zor olacak ama en fazla 20 dakika sürecek. Kendine bir motivasyon arıyorsan önce kredi kartı ekstrene bak. Sonra ev sahibini hatırla. Arkasından şöyle borcu harcı bir gözden geçir. Sonra silkelen. Çalışmaya geldik, çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Ben iyi ki size kavuştum, iyi ki yine buradayım. Rabbim nasip etti yine bu koltuğa oturmak. Ve sizlere sesimi duyurmak. İnanılmaz keyifli, inanılmaz. Şimdi o elindeki derdi, kederi, gamı, kasaveti, siniri, stresi, pazartesi sendromunu, bayram dönüşü triplerini falan yere bırak. Ve ellerini yukarıya kaldır.

0: Saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız. 0544-886-1886 numaralı telefonumuzdan bana ulaşabilirsiniz. Saat 10'a kadar buralardayım. Yazın bakalım bana kimler neler yazacakmış, göreceğiz bugün de. Evet yani tamam, döndük artık, tamam artık yani gerçeklerle yüzleşelim, tamam bitti daha artık, tamam da. Denize girdik, foşurdadık, mangal yaptık, evde oturduk, hiçbir şey yapamadık, paramız vardı paramız yoktu, yattık kalktık, hastaydık, uyuduk uyandık falan filan. Bitti.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Unutulmaz.
3: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
2: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Biz adı geçenlere pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yolda yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, üstlüklerimiz de farklı. Halk yiyip, dak diyenlere gecemizi gündüzümüze karıştırıp inancımızı daha çok artıranlara tekrar geçeceğiz. Şu an içinde bulundukları durum zaten

normal mi? Gayet normal. Gayet normal çünkü özleştik be. Ne? Neler görüyorum? Günaydın müdürüm demiş çocuklar. Tamam müdürünüz tatilden geri döndü. Siz de döndüğünüze göre artık çalışın çocuklar, çalışın. Günaydın Emre. Geçmiş. Geçmiş bayramı mübarek olsun öncelikle demiş. Yeni bir ay, yeni bir hafta, yeni bir gün sağlık, huzur ile gelsin inşallah. Özleştik vallahi müdürüm demiş. Evet Haziran'ın gelişi nasıl oldu öyle ya? Sabah soğuğu açarken akşam sabah sıcağı açarken akşam klima soğuğu yetiştiremedi. Bu ne oldu böyle ya? Ne yaptınız bayramda? Birçoğunuz bir yerlere gidebildi, imkanı vardı. Birçoğunuz gidemedi, bilmiyorum işte. Yani herkesin kendi kesesine, kasasına, sağlık durumuna göre, ailesel fonksiyonlara göre değişebilen bir sürü tatil yaptı insanlar. Ama tatil deyince illa yani elinde böyle kokteylin havuz başı falan değil. Tatil demek tatil yani. Tatil yani. Hani gitmiyorsun işe. Belki de çektin battaniyeyi. Açtın oradan bir tane Kemal Sunal filmi ki en sevdiğim. Belki öyle yaptın. Belki gezdin tozdun bir şeyler. Tamam ama artık bitti. Memleketine gidenler oldu. Yurt dışına çıkanlar oldu. Efendime söyleyeyim attığı storylerle bütün dünyanın gündemini salladığını zannederek kimsenin umrunda olmayan tatil paylaşımları yapanlar oldu. Abartanlar oldu. Eşim dostum dahil yani çevremden gördüğüm. Ya bir iki arkadaşıma şey yazasım geldi de kalp kırmayayım dedim. Bayram günü en azından. Anladık. Tatildesin. En tatil sensin. Şu an Türkiye'nin en eğlenen insanı sensin. Mangalın da çok güzelmiş maşallah, antrikot mu? Üf neler götürüyorsun maşallah sana, oy koçum benim, kurban olurum sana. Evet denizden çıkmıyorsun, havuzdan çıkmıyorsun. Meyve tabakları geliyor gidiyor, çerezler merezler falan filan. Takla atarak suya atlıyorsun, anladık. Pekala saçlarını yapıyorsun, akşam dışarıya çıkacaksın, eğleneceksin. Tamam falan filanın konseri var orada da, eller havaya yaptın, okey. Sabah kalktın, kahveni de gördük. Neden be neden? Tatiline baksana, bırak şu telefonu elinden. Şu telefonu elinden artık, ne alırsın bırak, ne alır bizi esir alma bak. Arkadaşlar herkese gerçekten Rabbim nasip etsin güzel bir tatil yapmayı da, o tatili o yapıyor ya mesela. Bana niye yaptırıyor o tatili? Neden yani? Ya yukarıdaki story çizgileri var ya, onlar noktaya dönüşmüş artık. Nokta bile değil, zerreye dönüşmüş böyle. Zırnık kadar kalmış onlar, niye biliyor musun? Sabahın 7.30'undan gecenin 12'sine kadar aralıksız dakikada 4 tane story atanlar. Tamam peki güzel, en tatilci sizsin. Tamam şimdi peki şu anda ne oldu? Günlerden pazartesi, 1 Haziran pazartesi saat 7.11 geçe, şu an ne oldu? Kanki Toş'la kahve Keyfs. Keyfs mi? K-E-Y-F-S, Keyfs.

0: Bak mesela onu kanki toşunla kendin birebir yaşasana. Ya bizi yani biz ne yapalım? Tamam, çok güzel kahve höpürdetiyorsun. Çok mükemmel, harika bir manzara. Bana ne? Aynı hamam aynı tas demiş. 0544-886-1886 bayramı nerede geçirdiğini bir yazabilir misin eğer buradaysan? Başka bir şey istemiyorum. Bayramı nerede geçirdin onu yaz. Şöyle bir konuya başlayalım. Geçmiş bayramı mübarek olsun başkanım demiş. Ellerinden öpüyorum. Estağfurullah kardeşlerin güzeli. Ellerinden de demiş. Öpüyorum demiş. Ha, öpüyorum ellerinden demiş, pardon. Hoş, acaba dedim ben mi gaza geldim? Metin! Müdür günaydın, şükür kavuşturana sizi özledim demiş. Teşekkür ederim Metin'cim, latte'mi al gel. Oh be, özlemişiz sesine enerjini, teşekkürler, günaydınlar. Günaydın efendim, vay be müdürüm. Günaydın, şu dakikaya kadar pazartesiye biraz isyandı ama sen konuşunca modumuz yerine geldi demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin Emre, bu çiçekler sana demiş. Sana demeyi çok isterdim demiş, pardon, erken. Cümleyi erken bitirdim. Ama kızımın öğretmenine topladım. Ya bari yalandan sana deseydin. Zaten çiçekleri fiziksel olarak bana vermiyorsun ya. Ben nere bileyim, sabah sabah çiçeklendim derdim yani mesela. Alsın, canın sağ olsun. Günaydınlar, günaydınlar. Senin için Antalya'da geçirdim. Gerçekten 2 yıldır tatile gidemeyen ben sonunda deniz gördüm demiş.
1: Ölmüyor.
0: Helal olsun kardeşim. İnşallah Allah her sene nasip etsin. Ankara'daydım demiş bayramda. Ankara'dan abim gelirdi her zaman, bu sefer ben gittim. Şarkısı bile var. Pekala. Bayramı Köln'de geçirdim. Hadi. Yani gurbette. Ya ne var ne baba, nerede eski bayramlar Emre kardeşim demiş. Mekanları cennet olsun kardeşim benim, inşallah. Güzel bir bayram tatili yapmışsındır. O storyleri herkes görecek, yoksa olmaz. Bu çiçekler de size demiş. Şakayık mı? Şakayık çiçek adı mı? Bak şimdi yine bana garip bir kelime verdiler. Yine ben tutulacağım buna şimdi bak. Şakayık milletvekili soyadı gibi değil mi? Ömer Şakayık. Efendim Arif Şakayık hattımızda. Arkadaşımın bahçesi ne güzel. Bayramda Silivri'deydim demiş. Onu bırak, sen neredeydin kaçak demiş. Kaçak mı? Allah inandırsın, bütün bayramı daha hasta geçirdim demiş. Tatil matil hak getire. Geçmiş olsun. Uzun bir süre sonra günaydın demiş Kartal'dan Süleyman, iyi yayınlar demiş. Dostum şu anda herkes aynı durumda. Herkes 9 gündür yoktu burada. O yüzden panik yapma. Hadi bitti, bizi geçti. Emre abi bayramda yoktun ya, maaştan kesiyorlar mı? Oğlum bu çocuk bana niye sürekli maaşla ilgili bir şey soruyor ya? Benim mali müşavir seni kadar sormuyor. Haydi sabahlar, geçmiş bayramı mübarek olsun demiş. Vallahi ben full kanaldaydım, çalıştım demiş. Ellerine ayaklarına sağlık. Memlekette İstinye'de bol misafirli, bol deniz havalı, dinlenmeden işbaşı modu demiş. En azından İstinye. Esenyurt da olabilirdi, Esenler'de olabilirdi. Hani deniz olduğu için söylüyorum. Bayramda İstanbul'daydım müdürüm demiş, pekala. Günaydın Emre, geçmiş bayramı mübarek olsun. Ben tabii ki köyde geçirdim, olmazsa olmazım Zonguldak. Yalçın zannettim, benziyor da. Yalçın da Zonguldak'ta geçirdi, öyle biliyorum en azından. Bebek gibi uyurdum, ayaktayım. Bayramda İslam Bey Mahallesi Arnavutköy'de. Kapı numarasına kadar yazmış ya. Bayramda bol bol yattım, bol bol sağa bol bol sola döndüm demiş. Yatağın tadını çıkarttım. Gerçekten de iyi geldi hepimize. Karaktersiz patronun maaşımı yatırmadığı için bayramda hiçbir şey yapamadım demiş. Gerçekten hiçbir şey yapamadım. Tam anlamıyla bu demiş. Yani ayın birinde yatıyor normalde. Bazı yerler erken yatırmış olabilir falan ama bugün de yatırmazsa gerçekten karaktersiz diyeceğim. Tamam. Öyle deme, belki payası yoktu. Bayramda Stuttgart'taydım demiş. Normalde de Ulm'den yazıyorum sana, biliyorsun abi, saygılar sevgiler demiş. Bayramda da Stuttgart'ta olmak da ayrı bir hava. He. Bayramda Almanya'daydım. Pekala. Bu tam tersi olmuyor muydu? Normalde buraya gelmiyor muydu oradaki vatandaşlarımız? Buradan giden çok olmuş herhalde. Anlamadım. Bütün bayram gezdim dolaştım demiş. Emre Bey, sabah 5.30'da eve vardık. Şu anda da yolda işe gidiyoruz. Lanet olsun. Ya niye lanet olsun? Bunun böyle olacağı belliydi ya. Ya mesela bir gün önce çıksaydın ya da pazartesi. Hep aklınıza şu geliyor mu? Mesela ben acaba bir gün önce mi çıksam? Sonra da şey diyorsun. Acaba herkes bunu düşünüyorsa. Ya da pazartesi döneyim. Ya herkes pazartesi dönmeyi planladıysa. Benim yapacak bir şeyim yok. Ben yola çıkam da evime varam be. Evim güzel evim. Bodrum Turgut'ta isteydim demiş. Bayramda Çınarcık'taydım. Deniz gören köylü ben deyip fotoğrafını atmış. Hiç de köylü gibi durmuyorsunuz bu arada. Ya deniz gören köylü gibi durmuyorsunuz. Köylü milletin efendisidir, ayrı konu da. Öyle köylü mü olur ya? Köylü dediğin çalışır, emekçidir. Elinde kokteyl olan böyle, burada bir yanlış anlaşılma var. Bayramda da çalıştım, sadece birinci günü demiş. O kadar demiş yani, sadece birinci günü mü çalıştın, sadece birinci gün tatil yapacaktın da biri korna çaldı, dikkatimi dağıldı yazı, yani gerisini mi yazamadım acaba? 0544-886-1886. Yoklama için erken mi bilmiyorum ama bir deneme yayını yapalım bakalım. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar, maalesef trafikte olanlar 3'e bassınlar ki hala daha dönüş yollarında olanlar varmış sabah haberlerde. Dinledim bunu, hala daha dönüş yollarında evlerine dönmeye çalışanlar varmış. Onlar da kim biliyor musunuz? Şu arkadaşlar, böyle düşünenler.
1: Siz neredeyseniz.
0: Diyorlar ki mesela sabaha karşı çıkalım, boş olur yollar.
1: Bu detay.
0: Ama aynı şeyi 3 milyon kişi söyleyince orada birazcık yanlış olabiliyor. Abi kim çıkacak ya? 2'de çıkarız, 3'te İstanbul'dayız. Nereden geliyorsunuz? Abi Çınarcık bizim yakın ya. Bir Osman Gazi patlatıyorum. Peki peki. O yine bir sürü dostumuz trafikte. Mahvolduk mahvolduk, sadece bu kadar yazmış. Bir açıklama bekliyorum senden. Neden mahvolduğunu düşünerek programın geri kalanını götürmek istemiyorum. Bana bir açıklama borçlusun. Neden mahvoldun acaba? Gerçekten çok korkunç trafik vardı. Ama o trafikte değildim, penceremden seyrettim demiş. Penceresinden de bir trafik fotoğrafı atmış. Bu ne ya böyle? Her yer araba farı. Arkadaşlar normal ama yani İstanbul'dan kaçanlar ya da büyük şehirlerden kaçanlar elbette ki dönecekler. Ve normal olan da bu ama resmi rakamları falan geçelim de İstanbul'da 20-25 milyon insan var abi, bak abartma, 25 bile olabilir yani. Bunu geçen gün bir televizyonda bir uzman söylüyordu. Ivırıyla zıvırıyla turistiyle geleniyle gideniyle 25 milyon insan. Yani o kadar çok fırsat kolluyoruz ki birazcık kafayı dağıtabilmek için, kurumsal kölelikten birazcık kurtulabilmek için ilk fırsatımızda kendimizi bir yerlere atmaya çalışıyoruz ve bir de bunun dönüşü oluyor. İster istemez. Ne zamanki çıkartırlar bu drone araçları. Basarsın buradan İzmir'e 12 dakikada gidersin böyle son sürat. Ki onda da ilk mevzuları biz yaşarız diye düşünüyorum. Günaydın Emre abi, tozuncu ellerinden öper, İsviçre'den selamlar. İsim babası olarak üzerindeki sorumluluk büyük artık demiş Esra. İsim babası ben mi olacağım? Ayda. Ama sabah sabah böyle bir sorumluluk yıkılmaz insanın üstüne. Ben hiç bu kadar böyle uyanmamıştım bu sabah, üstüme sorumluluk yıkılacakmış gibi. Küçük köydeydim, arkadaşımın otelinde yardım ettim. Hareketli geçti, güzeldi, gelenler memnun ayrıldı. Seni de bekleriz demiş. İnşallah, ne güzel, tavukların resmini atmış bana. Bayramdan önce İstanbul'daydım. Bayramı evde geçirmek için Dubai'ye geri döndüm demiş. Abi niye haberimiz oldu?

0: İstanbul 25 milyon, evet ortalama öyleyse demiş. Türkiye'nin nüfusu 55 milyon. Bu nasıl bir hesap ya? Birazcık daha artması gerekmiyor mu? 80 milyon deyip duruyoruz. Sanki 90-95 dememiz lazımmış gibi geliyor sanki. Sen koymuştun ismini, unuttum yoksa. Ha tamam tamam tamam. Tosuncuk ya. Tosuncuk başlamış bile yaramazlık yapmaya. Minik bir papağanımız var da. İsviçre'deki kıymetli dinleyenimiz Esra'ya. Esra'nın kuşuna isim koymuş.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.

0: İyi sabahlar Emre abi. İran'da 3 aydan sonra bir küçük internet bağlandı. Hemen seni dinlemeye geldim demiş. Unutmadın değil mi beni? Ah Amir kardeşim benim. Günaydınlar. İran'a selamlar.
1: Küle döner her damlam bir bağ yüreğine...
0: 6 yıl aradan sonra köyüme gittim ama köy köy olmaktan çıkmış demiş. Gelişmiş mi? Ne olmuş? Bir şey fışkiye mi yaptırmışlar meydana? Bir de neresi orası? Söyle bakalım. 0544-886-1886 günaydın trafikteyiz demiş. Bir de fotoğraf atmış. İlhan Bey selamlar, günaydınlar. O arkadaki arkadaşın boynu öyle şey yamuk, o horlar o, bak onu düzelt. Herkes gitti bir yerlere, sahilde tek ben kaldım. Hepsi yurt dışına çıkınca ben de çıkayım dedim demiş. Yurt dışına çıkacağım dediği yer kendi evi. Dubai 80 derece falan olmuştur herhalde. Riyad'da arkadaşım var. Onunla görüştüm. Riyad 47 dereceydi. Ekran görüntüsü attı. 47. İstanbul'da 32-33 olunca benim feleğim şaşıyor. Neyse, o konulara geliyoruz. Yavaş yavaş, bu ne sıcak be. Buz gibiydi donduklardan, bu ne sıcak belere. Yani sanki biraz böyle yakın gibi hissediyorum ben. Emre abi bir bayram düşün ki demiş, sadece çalışmakla geçti. Gıda sektöründeyiz ve maalesef izinin iyisini bile göremedik. Peki kardeşim, çok geçmiş olsun. Yani Allah emeğinin karşılığını versin sana inşallah. Günaydın Emre, iyi sabahlar, geçmiş bayram mübarek olsun demiş. İstanbul'da ne kadar insan giderse gitsin fayda etmiyor hiçbir şekilde. Güven Gümüş yazmış, evet. Hakikaten yani o... Her zaman trafik böyle olsa ya diyorsun. İki dakika sonra Mahmut Bey'de bir patlıyorsun. Senin için çok temiz ve saf benim sana... 41 derece fotoğrafı geldi Dubai'den. Olay, bırak ve gitme yolcumu, senin... Hiç işim olmaz ya. Ayvansaray, Edirne Kapı Fatih tabelası geldi. Murat

Abimden Murat abi günaydınlar. Murat Fakir. Hayırlı sabahlar. Bayramda bol bol uyudum. Hatta az önce uyandım diyebilirim demiş. 9 gündür narkozlu gibi yatıyor mudur? Nasıl bir uyuma şeklidir ya. Emre abi, mevsimsel olarak kıymete bindiğimiz dönemlerdeyiz. Not klima tamircisiyim. Tabii ki. Tabii ki yazın klima, kışın doğalgaz, kombi, mombi. Tabii işinizi biliyorsunuz. Yanlış anlama, senin mesleğine gram lafım yok ama o kadar iyi bilirim ki klima tamircisi arkadaşlardan birkaç tanesini. Senle tabii ki böyle bir şey yaşamadık ama. Ya ben şunu yaşadım, klima tamiri ettirmem lazım. Klimada problem çıktı, aradım ustayı. Ustayı derken klima tamiri yapan servisi. Adam ağzında kürdanla et yemiş, onu karıştırıyor, belli işleri iyi. Temmuz sonuydu. Şöyle sesler geliyor bak. Abi peki ne zaman gelebilirsin? Yani ona bakılır ya. Ya güzel abicim, evde cehennem oldu burası. Ne zaman gelebilirsin? Valla ben sana haber veririm. Yarın olur, öbür gün olur. Biraz yoğunuz var. O biliyorum sizin o temponun verdiği rehaveti. Haklı değilsem, haklı değilsin de bana. Abi ben değil de abim gerçekten öyle demiş. Bayramın üçüncü günü eşimle ve çocuklarla beraber Büyükada'ya gittik. Vapurdan indiğimiz gibi aman tanrım dedim neş. Ama neden, neden, ne oldu ki? Soğuk mu sanki? 61 derece mi? Şaka değil mi bu? Senin arabanın bence şeyi bozuk abi, algılamasında bir problem. 61 derece ne abi? Şeye, peksimet fırına mı girdi? Lahmacun fırını gibi bir şey olmuş o. Mehmet Küçük yazmış. Günaydın abiş, Belçika'dan selamlar. Taze süt verene dünyanın en güzel iltifatını edebilirim demiş. Kafalar pırıl pırıl. Sen taze sütü benim yayında mı arıyorsun şu anda? Emre Bey günaydın. İnsan detoksu yaptım. Kimseyle görüşmedim demiş. Sadece mesajlaştım. Akrabalarım oldu. Onlara da mecburen yazdım. Büyüklerime demiş. Evet. Ben mesela şunu çok seviyorum. Bunu da uyguluyorum çoğu zaman. Kısa ve öz, tamam bu kadar da değil ama BMO mesela. B.M.O. Bayramın mübarek olsun. Bitti. Hani burada şunu en azından karşı tarafa geçirmek lazım. Bak en azından aklıma geldin ve senin bayramını tebrik etmek için bir mesaj yazdım. Bak bir mesai harcadım yani. Ama bazı arkadaşlar abartıyorlar, bu forward mesajları bilirsiniz. Gökler ağlarken, ığıl ığıl sağanaklar altında. Bir mö sesi duyuldu sokaklarda. 67 satır. Kopyala yapıştır, listede kim varsa yallah tazik gönder. Şıpıdık hop bitti. O kadar belli oluyor ki. Hele ki şimdi teknolojide hani biraz böyle sağıyla soluyla oynuyorsun falan. Ya yapay zekaya kurban mesajı yazdırıyorlarmış ya. Ya kurban olayım diyeceğim, çok ironik olacak ama. Eskiden vardı böyle şeylerden ufak tefek karakterlerden gülmül yaparlardı. Şimdi gülün orijinalini bile, ya içinden gelmiyorsa yapma abi, bak ben sana söyleyeyim, içinden gelmiyorsa yapma. İçinden gelmeyen bir şey yaparsan o bir süre sonra sana yük olmaya başlıyor, ciddi söylüyorum bak. Minik kızımla vakit geçirdim hep. O da şaşırdı, anneyi bu kadar çok evde görünce demiş. Yanaklarından öpün benim için. Bak şimdi bak bak, ondan sonra ayarım nasıl kaçıyor bak. Bizi bırak, sen ne yaptın, Dombili yazmış bak şimdi. Ya bu nasıl bir radyocu yayıncı dinleyen ilişkisi ya. Ben de zamanda radyo dinlerken ya Dombili niye abi. Metin arkadaşın iş akdine bir son verebilirsek. Kendisini şu anda yolluyorum. Müdüre Dombili demekten kovuldu bir de yani. E-Devletin de bile bu yazacak, tutanağa yaz bunu.

Az önce bana dombili diyen arkadaşım Metin biraz kötü haşin davranmış. Tekme tokat turşusu yaptım diyor. Bir de ayıp turşudan çıkıcı verilmiş. Allah Allah. Emre mesajları okurken soy isim verme olur mu demiş. Olur. Kurumsalda ünlüyüz demiş. Ya sen ünlümüşsün. Ben biraz önce Dombili diyen arkadaşı 25.2'den gönderiyorum demiş. Metin İK bilmez, çıkış kodu bilmez demiş Metin. Herkes bana Dombili diyen arkadaşı işten aynı anda çıkartıyor. Hem de kodlu modlu yani. Bak biz adamı böyle kodlu çıkartırız. Müdüre Dombili denir mi be? Abi etme demiş. Çoluk çocuğum var. Bir dakika, beni hassas karnımdan vurdun. Bir dakika dur. Metin, bir dakika Metin dur. Duygu sen de dur bak, soy ismini vermiyorum. Bu arkadaşla bir konuşmam lazım benim biraz. Bir dakika ben bir konuşayım da. Çok kötü yerden, çok kötü yerden yakaladı beni. Bak bu yani duygusal oldum şimdi. Ama niye Dombili diyorsun bana? Anksiyetem tuttu, ağzımdan kaçtı. Ay Allah'ım ya. Ya bir insan anksiyeteli bir insan birine Dombili der mi ya? Metin sen de yanımda ol konuşurken de, seni kim tutacak ben bilmiyorum. Tamamen yanlış anlaşılma var abi demiş. Ben yazmadım, yeğenim yazdı. Tamam.

0: Bugün sizi hakaretten affettiğiniz zaman demiş, yarın neler yapar düşünün müdürüm demiş. Ne bileyim, birazcık da kafam karıştı şimdi, dur bak bir dakika dur. Bir şeyler yazıyor yine. 0544-886-1886 şiir var mı demiş, olabilir. Sabah mevzunu verdiniz mi Emre Bey demiş. Hayır efendim, birazdan sizlerle olacak. Üzerine konuşacağımız konularımız var. Başladık yine demiş. Evet, başladık yine hakikaten. Ne yapayım ben de yani, eve iş getiriyorum, burası benim evimmiş gibi. Şş, nasıl ince mesaj ama. Ama bir yandan da müdürlüğün verdiği bir sorumluluk var arkadaşlar.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.
0: Tazminat veriyorsan bunu da oku Tombişko demiş. Tombişko mu? Metin, batıyor muyuz? Ne oluyor? Tazminat vermek zorunda mıyız bunlar? Her biri Tombil, öbürü Tombişko. Ne oluyor ya? Herkes bir sinirli galiba bayram dönüşü, ben anlamadım. Metin, geri vites mi yapacağız yoksa tam gaz kovalıyor muyuz herkes? Bir şey söyle bana.

Merve Bey günaydınlar. Her şeyin güzel geçmeye başladığı bayram tatilinin 3. günü Allah'ın belası sivrisinek istilası yüzünden. Geri kalan 3 günümüz rezil oldu demiş. Canım Burcu. Evimin balkonunda sevdiklerimle tatilin en... Ya bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Burcu benim canım. Demiş değil mi bana, benim özel odam var artık biliyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın hamorat insanlarından birisi. Fakat eşi var Vahit. Vahit abi de böyle enteresan, yani şey gibi dedektif yok neydi o? Gadget miydi, her yerinden bir alet çıkıyor. Ya balkona bir sineklik almış. Sineklik değil bu yani şey. Uçak savar gibi bir şey yani. Tenis raketine benziyor. Mesela altı köy geriden giden sineği kapıyor. Çat ediyor, tamam mı? Mesela tek çatta anlıyorum. Sinek gitti artık, geçmiş olsun. Zaten yani onların da yaşam hakkı falan diye şimdi saçma sapan konuyu buralara getirmeyelim de. Ya bir tane sinek 15 dakika çarpıldı, yine bir şey olmadı. Bak bunlar bağışıklık mı kazandılar, bir şey mi yetiştirdiler, kendi kendilerini mi geliştirdiler anlamadım. Neredeyse sinek gülüyor çarpıldıkça ben. Vahit abi 220 verecekti kabloyu çekmeye son sineğe. Dubai bomboştu. Ya Mustafa abin de bu dertleri beni var ya. Dubai bomboştu, sahiller sessizdi. Arizona kertengenesi gibi kumlarda pinekledik eşimle demiş, 41 derecede. Ben ne diyeyim ki sana? Mustafa abi mesaj atınca benim vallahi moralim bozuluyor ya. Adam Esenler'de yataktan çıkmadım, battaniyenin altındaydım diyor. Sen en azından sahilde pinekledin be abi. Sevgili Emre dostum, önce hoş geldin, malum hizmet sektöründe olduğumuz için bayramda da buradaydık. Şimdi dönüş yolunda olup üfleyip püfleyen arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum demiş. Ama senin o söylemek istediğin şeyi ben söylemeyeyim olsun yine de. Tamam, aynı fikirdeyim ama buradan okumayayım onu. Hangi makinaymış? Hemen söyleyelim, Vahit abi ya da Burcu bana şu makinenin resmini bir çekip atar mısınız? Ben de alacağım bundan. Acayip bir şey ya. Hashtag işbirliği. 9 gün tatil hangi ülkede var? Türkiye'de var. Acaba inanamadın, şok oldun mu, yoksa aman bizim işte bizde imkanlar kimde var anlamında mı? Günaydın Emre'ciğim. Kim sana dombili dedi? Soyadının numarasını alalım. Adamı dur zaten, adam şimdi beni çok böyle duygusal anlar yaşa. Yanlışlıkla o yazmamış, yeğeni yazmış zaten. Tazminat veriyorsan ben de bir tosun yazmak isterim demiş. Herkes mi tazminat peşinde? Bu kadar mı sevmiyorsunuz müdürünüzü ya? Metin bir etkinlik düzenleyelim, tamam mı? Şirkette bir kaynaşma düzenleyelim.

0: Beni pek sevmiyorlar, anlaşıldı bu. O yüzden kendimizi sevdirmek için bir politika izlememiz lazım. Yani ne yapalım acaba, etkinlik olarak da bowling'e mi gidelim, ne yapalım yani. O da şirketlerin ilk aklına gelen şeydir ha. Bowling turnuvası. Dubai'de de 9 gün tatil varmış, vay. Ha, imkanlar ki 9 gün tatil kimde var, evet bizde var. Japonya'nın bütün yıl içinde herhalde 4 ya da 5 günmüş bütün tatilleri, biliyor muydunuz bunu? Bilmiyordunuz çünkü ben uydurdum. Tam gününü bilmiyorum ama dünyada en az tatil yapan ülkelerden birisi. Çalışkan Japonlar. J ile değil yalnız, J ile okunur arkadaşlar. Japon denir ona normalde. Bıraksın bu ayakları, yeğeni yazmışmış. Herkes bilenmeye başladı adama. Herkes ayarını denk alsın, kimse benim bıngıl bıngıl müdürüme tombişko diyemezdi. Bak şimdi. Müdürüm paintball'a ne dersiniz demiş. Metin, güzel fikir. Olabilir ama sponsorla anlaşalım. Ona para vermeyelim şimdi. Bir de herkese birer top ver paintball'da atabilecekleri. Benim şarjörüm dolu olsun ki herkesi ben vurayım. Yani müdür birinci olsun. Rica ediyorum, benim kazanabileceğim bir turnuva düzenlemen lazım. Onurlu bir şekilde Metin yani. Bence şirket olarak kırlarda koşup kelebekleri kovalayalım. Gözümün önüne geldi de benim şu anda kendimin. Ya benim kırlarda koşarken ve kelebek kovalarken yok olmuyor, oturmuyor kafamda.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
3: Çok seviyoruz.
2: Burası İstanbul FM.
4: Patates. Ve kafes.

futbolda senin vurulmama ihtimalin var mı demiş. Ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor ama bak. Gürbüz'ü izleyenler bilirler, böyle bir sahne vardı. Muhammed abi çok kıymetli oyuncu. Onun evine giriyoruz. Onun da işte bir işte şey var. Ateşli bir efendim savunma aleti var ya da saldırı aleti diyeyim, yani ismini söylemek istemiyorum. Bizim Hakan Bulut'la beraber konuşuyoruz, diyor ki bana filmin içinde şöyle bir replik var. Abi diyor, ya ateş ederse diyor. Ben de diyorum ki yaşlı adam oğlum, ateş etsen olur, vuramaz bizi. Diyor ki nereye atsa sana denk gelir zaten. Kıymetli dostum da bu şakayı bana adeta hatırlattı diyelim. Hakikaten paintball'da vurulmama ihtimalim çok zor ya. Ya gözün kapalı böyle dönerek etrafından ateş et, bu bana denk gelir, mutlaka denk gelir. Belçika'da tatil bir gün, bayram günleri. Peki Türkler Japonlardan daha az çalışıyor demiş bu arada. Şey, daha çok çalışıyor demiş bu arada. Ya şimdi işte bu dünyada çok sık konuşuluyor, bazı ülkelerde uygulamaya da geçti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama yani bazı ülkelerde cuma günleri de tatil olduktan sonra haftanın 4 günü çalışan ülkelerde verimin daha çok arttığı gözlenmiş. Yani cuma gününü tatil olarak yaşıyorlar fakat perşembe, çarşamba, salı ve pazartesi günü olan performanslarının çok daha arttığı ve cuma çalışsalar bile normaldeki o 5 günden daha fazla verimi elde ettikleri kanıtlanmış. Bilmiyorum burada böyle bir uygulamaya geçilir mi ama birçok ülkede bu denendi, pilot olarak denendi. Daha sonra da geçen ülkeler var. Hatta hangi ülkelermiş araştırıp bakarız şimdi. Hatta şöyle bakayım. Değişik bir çalışma sistemiymiş. Nepal mi? Nepal ne alaka ya? Şöyle bakayım hemen bir. Canınızı da çekecek biliyorum ama. Cuma, cumartesi ve pazar günleri tatil yapan ülkeler var. Çalışma haftaları şöyleymiş. Evet, Hollanda'da da bazı yerler böyleymiş. Cuma günü tatili. Aa, Orta Doğu'dan bayağı ülke herhalde, sıcaktan mı oluyor? Ne bileyim. Ya da ha, cumadan kutsal gün olduğu için. Benim kafaya bak, sıcağa gitti. Tatil günlerini değiştirmeye çalışan ülkeler varmış tabii ki. Bununla ilgili pilot araştırmalar yapılıyormuş ama ben şu anda net bir bilgiye tam ulaşamıyorum. Bir yandan da aranızda varsa konuyla ilgili bilgisi olan beni bir aydınlatabilirse. Özellikle Mustafa abi sen. Günaydın Emre, iyi yayınlar. Geçmiş bayramı kutlu olsun demiş. Ah canım kardeşim benim. Günaydın Cüneyt'ciğim. Selamlar, sevgiler. Kim ne kadar ne şartta çalışıyor neyse ya demiş. Trip yaptı bana durup durup. Kıbrıs'ta çalışıyorum demiş. Senenin 6 ayı oradayım. Bizde de cuma günleri çalışma yok. Yok, ben bak iş yerinin özel tercihi olabilir. Özel sektörde böyle bir şey olabilir. Benim firmamda cuma günü çalışma istemiyorum diyebilirsin. Ayrı konu. Ben bunu resmi iş günü olarak değiştirmiş ülkeleri merak ettim. Bilen varsa yazın lütfen. Dubai'de o sisteme geçiyor demiş. Cuma da tatil olacak. Gerçi benim derdim değil. Ben 7 gün zaten çalışmıyorum. (Gülüyor) 12 yıldır emekli.

Evet, konumuz havada kalmasın diye hemen araştırmamı tamamladım. Dostlarımızdan da bilgiler geldi. Şöyleymiş arkadaşlar, Belçika'dan dinleyenimiz var. Niye yazmadı bunu bize bilmiyorum. Ya da yazdı, ben mi görmedim, dur günahını almayalım. Şöyleymiş şimdi. Belçika 2022'de bu yasalaştırarak 4 güne sığdırma hakkını yasa olarak sahip olmuş çalışanların maaş kaybı yaşamadan günlük çalışma sistemlerini haftada 4 güne düşürmüş. İzlanda da aynı şekilde 2020-2021 yılında o dönemde maaş kesintisi olmadan cumaları kaldırmışlar. Bunlar da bu sisteme geçmişler. İngiltere'de de 2022'de gerçekleştiren tarihin en büyük pilot programlarından birinin ardından özel sektördeki çok sayıda şirket kalıcı olarak 4 günlük sisteme geçmiş. Bunları deneyen ülkelerden birisi de Portekiz. Kamuda gönüllülük esasına dayanan 4 günlük çalışma haftası denemelerinin başladığını duyurmuşlar 2 yıl önce. İspanya'da aynı şekilde 4 günlük çalışma sistemine çeşitli kamu ve özel sektör şirketlerinde devlet destekli pilot uygulamalar yürütmekteymiş. Aynı zamanda Almanya, Japon, Yeni Zelanda, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri aynı şekilde kamu kurumları veya özel firmalar tarafından yürütülen 4 günlük çalışma programı bulunuyormuş şu anda. Onlar daha karar verememişler. Bence oyalıyorlar milleti. Abi cuma tatil miyiz? Bakacağız mı oğlum? Pilot denemedeyiz şu anda, dur bir dakika. Abi cuma, cumartesi, pazar. Dur be oğlum. Bakıyoruz dedik, uygulama, pilot. Şey işte o program, anladın mı? Program mı ya? Abi 2 sene oldu, ne oldu cuma günleri şimdi? Oğlum dur bir be. İnşallah senin patron cuma tatil yapmaz. Cuma sabahı ne yapacağız biz demiş. Canım benim ya, canımı yerim. Bize tatil yok. Bana cuma günü şirkette gelme deseler de ben gelirim. Dedi ve gelmedi. Hocam günaydın. Ben Türkiye'de Amerika merkezli bir firmada çalışıyorum. Bizde her cuma home office. Ayın son cuması da tatil demiş. Amerika merkezli bir şirket. Hasan. Havası batasıcı Hasan. Adam burada bayramda bile çalıştım diyor. 4 gün sen gelmişsin burada diyorsun ki Amerikan merkezli şirketimizde. Tamam, sevindim senin adına. Mükemmel, süper, harika. Ama ayıptır be Hasan'ım ya. Hasan'ım yakıştı mı? Metin, Hasan'a bir... Ne yapalım? Bir savunma mı alalım, ihtar mı yazalım? Metin bir ilgilensin. Hasan'la bir konuşsanıza. Şirketi galeyana getirme suçundan... Bir savunmasını

Bizimkiler de haftayı 8 güne çıkarsak diye uğraşıyorlar demiş. Nerede 4 gün? Patronun kulaklarını çınlatmış buradan. Pazar günü mesai mi vereceğim? Ekstra. 1,5-2 katı. Yok daha neler. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlama. Sen Allah'ın günlerini mi birbirinden ayırdın? Ha pazartesi ha pazar. Ne fark ediyor? Metin biz bu sisteme geçelim. Hafta 9 gün bundan sonra. Cumartesi pazarda çalışmamız var. İtiraz edene kapıyı göster. Ama gözünle göster böyle. Eline falan yapma. Dikkat çekme. Kameralara yansımasın. Emre abi ne kestin demiş. Kıymetli kardeşim, canım dostum benim. Öncelikle ben bir şey kesemiyorum. Öyle bir yeteneğim yok. Hatta öyle bir beklentim de yok. Öyle bir fikrim de yok. İkincisi de hiçbir şey kesmiyorum. Onun yerine başka bir sistem geliştirmişler. Çeşitli bağış yapılan yerler var. İbadetin ölçüsünde maddi durumuna göre böyle imkanlar tanıyor. Hem dinde bu var, hem böyle uygulamalar var. İlla bir şey yapmana, fiziksel bir şey yapmana gerek yok. Abi dayımlardan gelen poşeti bir açtım, yengem sırf kemik dayamış demiş. Ya bu ne demek ya? Ya yengem sırf kemik dayamış ne demek arkadaşım? İçinden o gelmiş yani. Başka, ha bak mesela atıyorum, yengem diyor yalnız dayısı. Bu benim videom. Tamam tamam ya, tamam. Ben gerçekten yazıyorsun zannettim. Benim böyle bir videom var, evet. Yengesi kemik dayayan adam sadece.

Günaydın, iyi haftalar demiş. Personel alımı var mı abi demiş. Metin ilgileniyor canım benim. Ben şu an latte içerken sana cevap mı vereyim Allah aşkına? Ya Allah aşkına bizde 4 gün olur mu? Adamlar utanmasa 7-24 çalıştıracaklar demiş. Pekala. Saat başına gidiyorum, hemen döneceğim. Sabah mevzusuyla döneceğim. Üf, ne mevzu ama. Lütfen bir yere ayrılma. Canım kaptanım, ben buradayım.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçelievler Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu Aksiyon'da Mecidiyeköy Haliç, Zeytinburnu Yeni Bosna etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyran Tepe etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Unutulmaz. Unutulmaz.
4: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
5: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkür.

0: Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi, kalitesi.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Bayramın ikinci ya da üçüncü günüydü. Bir kardeşimle denk geldim. Emre abi bayramın kutlu olsun falan dedi. Sağ ol, teşekkür ederim dedim. Asansördeyiz. Sonra dedi ki ben dedi ayağımla dedi çok güzel dedi şey kutu kola sektirebiliyorum abi dedi. Anladım dedim. Yapayım mı abi dedi. Ya şimdi çocuk heveslenmiş yani yapma desen olmaz, ayıp olur. Asansörden indik o sırada tabii, tam böyle apartmanın gitti, tamam dedim yap. Aga bir sektirmeye başladı ayağında şeyi, kutu kolayı. Ezilmiş kutu kolayı. Bayağı bir 20-30 saydırdı, düşmüyor yani bir türlü. En son bir tane kedi geçti falan filan da düştü, dedi ki dur abi baştan başlıyorum rekorumu kıracağım dedi. Abicim dedim tamam yani çok güzel sektiriyorsun, anladım, acaba çocuk para mara mı istiyor yani, bahşiş mi istiyor yani. Kafamda da sektireceğim de sekmiyor dedi kafamdan, tamam dedim. Bir dakika abi dur bir daha dedi, şimdi bak dizinde sektireceğim dedi. Çocuk bunu geliştirmiş yani. Futbol topuyla mesela biz de küçükken kutu kolayı ezerdik böyle, onunla bir maç yapardık, topumuz yoktu vesaire falan. Bu çocuk sektirmek yani, sektirmek dediğim hanımlar belki tabir size yabancı olmasın. Yani zıplatmak dizinin üstünde, bu da çok düzgün olmadı ama. Yani onu böyle düşürmeden, anladın işte nasıl anlatayım daha ya. Tık tık tık tık tık, kafada tabii yeteri kadar kafayla basınç uygulamadığın için ayakla alttan vurabiliyorsun, kafanda zıplaman lazım. Kafada da becerecekmiş, buna inanmış, yapıyor yani, değişik bir yeteneği var kardeşimizin. Yarım saatime mal oldu bu minik şovu. Ama onu mutlu ettim bir abisi olarak izleyerek. O da takdir aldı benden sağ olsun. Para vermedim alışmasın diye. Çünkü bu sefer bunu şeye çevirebilir yani. Önüne gelen tutup bak ben kolayı sektiriyorum dizimde falan. Enteresan yani, böyle bu şekilde yetenek geliştiren insanlara bayılıyorum. Bizim ülkemizdeki yetenek yarışmalarında çok acayip insanlar gördük bugüne kadar, hafızalara kazındı. Bazılarında sırf reyting uğruna alıyorlar yani, biliyorlar hiçbir yeteneği olmadığını. Saçma sapan sahnede saçmalıyor, insanlar gülüyor vesaire vesaire. Senin var mı böyle garip bir yeteneğin? 0544-886-1886. En gereksiz yeteneğini yazar mısın bana? 0544-886-1886. En gereksiz yeteneğin nedir acaba? Yani olsa da olur, olmasa da olur ama benim böyle garip bir yeteneğim var. Yazarsan bana sevinirim. Gerçekten de ilk mesaj geldi bile pipet patlatıyormuş bak şimdi. Onu ben de yapıyordum ya, pipeti kıvır kıvır kıvır, en son hava içinde şişince böyle parmakla pik koyuyordum, pat. En gereksiz yeteneğin nedir? Yazarsan sevinirim. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattına yaz. Bu sabah bunu konuşacağız. En gereksiz, en fuzuli, en hiçbir işe yaramayan yeteneğin ama senin geliştirmiş olduğun bir şey mutlaka vardır. Bekliyorum cevapları. 0544-886-1886

0: arasında hayallerimiz.
1: İnşallah.
2: İstanbul FM'de Emre Mutlu'yla Dünya Kupası özel.
3: Emre abi günaydın, ben Mesut, ben de sakız sektirebiliyorum demiş. Ya sakız sektirmek ne Allah'ını seveyim sayın. Mesela ne oldu da mesela, anladın mı? Yani bu gelişti mesela, ne oldu mesela, hani sakızı ağzından tükürdüğünde bir tekme attın, sonra baktın gidiyor mu öyle yani? Enteresanmış. 3 haneli rakamları birbirine çarpabiliyorum yemin ederim ama ispatlayamam demiş. Evet, şu anda yanımda olmadığın için ispatlayamazsın. Bir kadın olarak evden 3 dakika içinde makyajımı da tamamlayıp çıkabiliyorum demiş. Üf. Güzelmiş. Kimse bakmıyorken görünmez olabiliyorum demiş.

geçeceğini biliyorum ama bir ara kulağımla balon şişirmeyi denedim abi demiş. Ama olmamış herhalde. Çok iyi FIFA oynuyorum, hiçbir işe yaradığını görmedim. Vakit geçiriyorsun işte. İstediğim zaman sınırsız geğirebiliyorum demiş. Bak şimdi ya. Sınırsız geğirmek ne Allah'ını seviyorsan ya. Vücudumdaki her yeri çıtlatabiliyorum. Kelimeleri tersten konuşabiliyorum demiş. Enteresan. Günün her saatinde istediğim kadar uyuyabiliyorum. Allah'ım bana da nasip et ya Rabbim ya. Emre abi beatbox yapıyorum, hiçbir işe yaramıyor. Bazen de evde yapıyorum, kes şunu diyorlar. Bana bir tane beatbox ses kaydı atsana. Ben de yapabiliyorum bu arada. Yap bakalım, kapışalım. Rüyalarımı yönlendirebiliyorum. İstemediğim rüya olunca kendimi uyandırabiliyorum. Adam DVD gibi rüya seçiyor ya. Yalnız bu arada rüyaları yönlendirebiliyorsan bunu öğretebiliyor musun? Bu çok iyiymiş bu arada. Kadir'cim yazar mısın? Bunun bir tekniği var mı? Biz de yönlendirebilir miyiz acaba? İstemediği bir rüya olunca da şöyle. Bunu görmüştük, geç. Rüya yönlendirmek enteresanmış vallahi, bak hayal kurmak falan anlarım da rüya çok daha gerçekçi yaşanıyor ya. Navigasyonla sürekli kaybolabiliyor. Çok iyi. Kolay bir yetenek değil bu da tabii. Sopayı tek parmağımla düşürmeden dengede tutabiliyorum. Geliyorum hemen.

0: Ve Mutlu Show devam ediyor.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

0: aklımdan geçirdiğim bir kişiyi yarım saat bilemedik 45 dakika içinde karşımda görüyorum demiş. Beni de geçir bakayım göreyim. Merak ettim. Rüya konusu bende de var demiş. Lucid rüya diyoruz biz buna. Biz de diyelim artık. Nasıl keşfettiğimi inan ben de bilmiyorum ama Allah vergisi işte. Rüya yönlendirmek enteresanmış. Geçmiş bayram mübarek olsun abi demiş. Ailenin büyüklerinin senin ellerine estağfurullah kardeşlerin güzeli var olasın teşekkür ederim. Bir mukabele ben de aynı şekilde senin bayramını kutluyorum. Herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Kapalı şarjı kökenli olduğum için inanılmaz hızlı para sayabiliyorum demiş. Üf. Ben sayamıyorum çünkü yok yani. Dişlerimle soda açabiliyorum demiş. Kardeşim onu ben de yaptım yıllarca. Şu andan itibaren kes bunu. Sakın devam ettirme. Yoksa minicik sempatik implantların olur belli bir yaşta. Yaşın kaç bilmiyorum ama... Dişlerin kuvvetli olabilir ama ileride gerçekten çok çok acısını çekiyorsun. Samimiyetimi söylüyorum. Topun markası, modeli, boyutu ne olursa olsun çatıya dikebiliyorum demiş. Vardı bizim çocukluğumuzda topu çatıya dikmek. Biz böyle maç yapardık, bizden 5-6 yaş büyük çocuklar gelirdi, topu böyle bir dikerdi, kaleciler degaj yapar ya. Çatıda kalsın da bir daha ağlamayalım, oynamayalım diye. Pislik yapmaktan başka bir şey değil. Tek oturuşta 6 hamburger yiyebiliyorum demiş. Yetenek gibi yetenek gerçekten. Acım demiyor da. Rüyaları yönlendirebilen arkadaşın kartı var mı abi demiş. Adam sanki dükkan açmış, kartı var mı? Abi şimdi nasıl olacak? Şimdi kapıdan girdi birisi. Ben şimdi onu öyle hani istediğim gibi yani oturduk sohbet ettik işte ne bileyim. Kendimi bir dizinin içinde falan hani rüya olarak tabii. Rüyaları istediği şekilde gören arkadaş süreyi uzatabiliyor mu? Ya ne alakası var? Rüyayı gördün de bir de süreyi uzatmak. İşte biz insan ol doyumsuzuz. Parmaklarımın arasında 3 tane bozuk paraya takla attırabiliyorum demiş. Birbirinin içinden geçirebiliyorum. Bir video gelir mi bununla alakalı? Yoksa inanmayız. Bak adam beatbox yapıyorum dedi. Penceremde. Yarım saattir mesaj yok. Acaba yapıyor beğenmeyip siliyor mu? Dolmazsa. Uykular epeksin. Bir hasretlik her şeyin tamam. Belki inanmayacaksın ama sesim çok güzel, çok güzel türkü söylüyorum demiş. Niye inanmayayım canım, ne güzel. At bir ses kaydı dinleyelim beraber. O da benim gibi birkaç malzemeyle 10 misafir ağırlayacak kadar yemek çıkartabiliyorum demiş. Tamam, yes chef. Bana yalan söyleyen insanın gözünden anlayabiliyorum demiş. Bu arada onu ben de yapabiliyorum. Önemli olan sana yalan söyleyeni gözünden anlamak değil. Sen yalan söylerken gözünden anlaşılmamak. Yine... Hangi kabiliyetimi söyleyeyim Emre demiş. Pencerem... Valla bir tanesinden başla istersen yani konuya katılmak için. CS'de sabaha kadar headshot çakabiliyorum demiş. Şöyle açıklayayım arkadaşlar. Güncel bir kardeşimiz, muhtemelen de küçük bir kardeşimiz. CS dedi, Counter Strike isimli bir oyun. Headshot dediğinde zaten Türkçesine kafa
1: kafaya nişan alma oyunun içinde. Sabaha kadar headshot çakmakta. Sabaha kadar bunu tekrarlamak. Hani tercüme ettirdi bana ya.

Yetenek mi bilmiyorum ama tek elimle şınav çekebiliyorum demiş. Yani sayılabilir, evet. Benim bir işime yaramıyor ama senin çektiğin şınav yani. Zaten amacımız da buydu. 10 metre mesafemde kişilerin ten kokularını uzaktan alabiliyorum demiş. Tamam Nazım. Tamam Atmaca Nazım, tamam. Gökdoğan Nazım, tamam alabiliyorsun, tamam inanıyorum.

20 dakikada saç sakal işini bitirebiliyorum demiş. Kuaförmüş Orhan kardeşim, selamlar, hayırlı işler. Bir de makasıyla beraber fotoğraf atmış bize, teşekkür ederiz. Allah hayırlı işler versin. Altıncı isim fazla kuvvetli. Yani inşallah ya. Ya bu bir iddia ya, yani şimdi hani nasıl söyleyeyim sana. Ben hep böyle diyenlerin taklaya geldiğini gördüm ya hayatta. Ya ben bir şey olsa hissederim diyenler genelde hissedemiyorlar hep. Altıncı his pekala. Tabii okuyamadığım bazı yetenekler de var. Helal olsun demekten öteye geçemedim maalesef. İki yıldır antrenmansızım ama saatlerce kol bastı oynayabilirim demiş. Trabzon kol bastisi. Ne popülerdi bir ara değil mi? Herkes kol bastı çılgınlığı sarmıştı etrafa. Elektrik verilmiş gibi herkes. Acayip enteresandı ya. Zuhal Topal mı? Neymiş o? Çiğ köfte yapabiliyormuş dostumuz. Peki. Zuhal Topal kol bastı mı oynuyordu? İyi ki izlememişim. Altıncı his bahsettikleri gibi bir şey değil demiş. Uzun uzun anlatmak istemiyorum ama insanlar gerçekten bir şeyleri hissedebiliyorlar. Evet, doğrudur. Peki. Ardeles'in hareketini gençken maçlarda yapabiliyordum. Gökkuşağı çalımı o. Ben de yapabiliyordum. Gençlikte kaldı be. Ey yavrum ey. İsim vermeyeyim de. 2,5 litrelik gazlı içeceğe tek atabiliyorum demiş. Ya mideni patlatacaksın, o nasıl yetenek ya? İnandık, tamam. Bu arada internette daha önceden görmüşlüğüm var böyle videolar. Gerçekten yapıyorlar, çılgınlıktan başka bir şey değil. Kulaklarımla alkış yapabiliyorum demiş. Görüntü isteme, yollayamam. Abi nasıl bir kulak o? Kulakla alkış nasıl yapılabiliyor ya? Ben kulaklarımı oynatabiliyorum mesela. O bende de öyle bir yetenek var da.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot garaj şoba
4: ekspertiz. Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi...

35 sene kadar önce Ramazan'da sahura herkesi ben kaldıracağım diyerek sahura uyanamadığımdan beri alarm çalmadan önce, sabah ezanı okunmadan önce ve her şekilde uyanabiliyorum demiş. Adama nasıl bir travma yaşattılarsa. Travmadan 35 yıldır çıkamadım. Bu bir nevi yetenek olarak üzerime kaldı. 5 saat uykuyla 2 gün devirebiliyorum demiş. Kimseye çaktırmadan. Niye 5 saat uykuyla 2 gün ayakta kaldım deyince kızarlar falan diye mi, anlamadım ki. Kere okumam yeterli, TC kimlik numarası ezberleyebiliyorum. O babamda da var ya. Telefon numarası, TC kimlik numarası. Yani babam kendi yan dükkanındaki esnaf arkadaşının TC'sini ezbere biliyordu. Nedenini sorduğumuzda bilmem dedi. Yani öyle ezberlemişim. Niye yani? Çok garip değil mi ya? Gerçekten enteresan bir şey. Pazar izliyor muyuz maçı demiş. Pazar yayını, gerçek dinleyiciler gelsin. Olabilir, bilmiyorum en azından. Ama onunla alakalı bütün araştırmalar, analizler, amili takımın tam olarak ne yaptığını dakika dakika takip edeceğiz tabii. Emre Mutlu Show özel, Dünya Kupası özelliğin amacı da o tabii ki. Çok da sıkmadan baymadan dünya futbolunu birazcık da yakından takip edeceğiz. Dolayısıyla başarılar diliyoruz elbette ki, iyi şeylerin yaşanmasını isteyerek hazırlandı bu kupaya bizim çocuklar. Haydi bizim çocuklar, haydi bizim çocuklar diye diye. İnşallah bizimkileri en iyi yerlerde görmek istiyoruz. Pazar sabah yayın, tamam anladım. Pazarda pazar, tamam biliyorum, maç pazar günü zaten bana denk gelmiyor. Cuma günü olan maçımız sabah 5'te başlıyor. Biri cumartesi öbürü de pazar, yani hiçbir şekilde bize denk gelmiyor ama şöyle bir şey yapacağız. Yani gelişmeleri takip edeceğiz, diğer maçları takip edeceğiz. Vesaire vesaire. Burnunu diline değdirebiliyormuş. Ah işte. Böyle bir cevabı gelmesini zaten bekliyordum ben. Saat 3'e kursam 2.59'da kalkarım demiş. Kaça kurarsam işte biyolojik saat devreye giriyor demek ki. Ağzım kapalıyken burnundan nefes alabiliyorum. Ağzın kapalıyken burnundan nefes alabiliyorsun. He. O çok iyi olmuş bak, çok enteresan bir yetenek. Ben ilk defa duyuyorum şahsen.

seviyor. Yolda yürürken sakız çiğneyebiliyorum demiş. Ya. İki iş aynı anda yapabilmek ne kadar, Allah'ım herkese böyle yetenekler nasip etsin. Bak o tamam, işin esprisi bir tarafa da ben futbolcuları falan anlayamıyorum. Sporcuların sakız çiğnemesi, özellikle bizim Galatasaray'da Torreira var ya. Ya abi çok sakat iş, biliyor musun o? Yani bedensel olarak bir efor sarf ederken ağızda sakız olması çok tehlikeli bir şey aslında. Allah muhafaza bir durum yani. Çok rahatlar böyle, kafa topuna çıkıyor, yere düşüyor bilmem ne. Ağzında sakız, Allah korusun bir nefes borusuna kaçsa, Allah göstermesin. Korkunç bir şey yani. Bence yasak olması lazım ama yine de bilemedim yani. Fenerbahçe'nin 88-89 kadrosunu, yedekler hatta tüm kadrosunun numaralarıyla sayabiliyorum. O da bir travma bende demiş. 103 gollü şampiyonluk. Pekala. Güzelmiş ama tek sezon sadece 88-89 ise çok etkileyici değil. Bana şimdi, ben sana desem ki mesela 75-76'yı da sayabiliyorsan, o zaman yetenek oluyor işte. Bu ezber. Tabii biz gereksiz yetenekleri konuştuğumuz için. Bir yandan da o. Muhteşem yalan söyleyebiliyorum demiş Hakan Kanat. Muhteşem yalan. Gereksiz yetenek sayılır mı? Sayılmaz. Çünkü bence sen gerektiği için yalan söylüyorsun. Seni buna iten hayat mı, utansın diyeceğim. Sen mi kendini itekliyorsun, buraya getiriyorsun? Vallahi bak, değişik bir şey bu yani. Muhteşem yalan söyleyebilmek. Bir de yalanın muhteşemliği nasıl? Yani çok iyi yedirdiğin anlamında mı böyle? Paket lastiğine sinek vurabiliyorum. Yemin edersin ama ispatlayamazsın değil mi? Ağır çekim bir videosu var mı, şöyle Amerikalılar koyuyorlar ya slow motion. Ben de çok güzel beste yapabiliyorum. Bıngıl bıngıl değsin yaratıcısı. Hafızalara kazınan o muhteşem, bizi uzaklara alıp götüren. Bıngıl bıngıl days, bıngıl bıngıl days.

Değişik ya valla, gereksiz yetenekler arkadaşlar. Sınırsız yürüyebiliyorum, öğrencilik işte demiş. Sana ben kıyamam ya. Tabii bu yeteneği ister istemez gerçekleştiriyorsun değil mi? Yani hani bu kendi kendine doğal şartlarda gelişmiş bir şey. Canım kardeşim ya. Paranın kokusunu alabiliyorum ama bulamıyorum demiş. Al işte. Eskiden bir tane rakı vardı, bildiniz mi? Dolandırıcı bir rakı vardı. Hatta 80'lerin sonu, 90'ların başı gibi herhalde. Ben de çocukluğumda hatırlıyorum. Televizyonda bir gün Uğur Dündar'ın programı mıydı? Birisinin programına çıkmıştı, şey demişti. Ben paranın kokusunu çok uzaktan alırım. Para neredeyse ben oradayım. Bu arkadaş da kokusunu alabiliyor lakin bulamıyor. Yani şey gibi, bu kanat kokusu gelir ya sahilden geçerken ama yiyemezsin. O kafada bir şey yani bu muhtemelen. Aynı anda 8 çay dolu bardağı taşıyabiliyorum demiş Recep Ünver. Aynı anda 8 tane çay dolu bardağı taşıyabilmek. Ha maşallah be. Bak 4'e kadar ben de okey olabilirim de 8 bayağı bir iddialıymış. Sana inanmak istiyorum. 8 neymiş öyle, senin ellerine palet gibi, o nasıl? Kafada mafada da mı götürüyorsun? Yani ben 2 tamam, 3 yani 4 be evet yani, ama 8 bayağı bir iddialı. Yanarsın ayol. 0-544-886-1886. Hepsini tepsiye koyup götürüyor demiş. Tanıyorlar galiba birbirlerini. Eğer öyleyse ben bunu saymam. Şarkıya bir saygı duyalım. Sizi de duyduruyorum, ben kendim duyuyorum da. Birazdan geliyorum, saat başına geçiyoruz.

0: hırsızca.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçelievler Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu Aksiyönde Mecidiye Köy Haliç, Zeytinburnu Yeni Bosna etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyran Tepe etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklit yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Evli Mutlu Show.

Yolda yürürken hanımla sağdan sola geçen bütün kızları kesebiliyorum demiş. Ama gözümde gözlük varken aferin sana. Yenge dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum ama. Hani ona dönüp şöyle bir kaş göz hareketi yaparsan belki hani şakalaşmış olursun ama yoksa zopa geliyor bak ben sana söyleyeyim. Vallahi bak. İyi yayınlar Emre, uygulama çok kasıyor demiş. Senden mi benden mi? Aa, kontrol ettirelim hemen. Sistemde bir sıkıntı gözükmüyor ama öyle bir şey varsa. Hemen bir baktıralım. Tanıdıklar var, baktırabiliyoruz.

Uygulamada hiçbir sıkıntı yok yazmışlar. Peki. Teşekkür ederiz. Diğer dostlarımız da yazdılar. Hocam bence bir ya telefonu kapat aç. Olabiliyor bazen.

0: Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

yerden devam ediyoruz. Şöyle bir bakayım WhatsApp'a. Bayağıdır bakamadım. Neler yazmışlar dostlarımız mesajlara. Canımı sıkan şeyleri anında unutabiliyorum demiş. Mükemmel, mükemmel. Harika. Anksiyeteden uzak bir hayat sürebilmen için bence çok kıymetli bir yetenek. Gereksiz bir yetenek değil ama çok yetenek. Aşırı güzel bir yetenek ama gerekli bir yetenek. Kardeşim günaydın, yayınlar demiş. Kolay gelsin, teşekkür ederim, sağ olasın. Telefonu iki kere duvara vursun düzelir demiş. Düzelir dediği programın aksamasıyla ilgili bir kaygın kalmaz. Komple gider program, yapma. Ben boşta bulunup okumuş oldum. Plakalardan isim türetebiliyorum. Ya o bir hastalık, evet. 34 KRM bilmem kaç işte. Aa, hemen Kerim. Keriman. O var yani. Tipten memleket tahmin edebiliyorum demiş. Bu biraz iddialı oldu ama. Yani evet. Bazı karakteristik özellikler taşıyan insanlardan tamam ama tipten biraz zor yahu. Şimdi bana Ruslara benziyorsun diyen var. İngilizlere benziyorsun diyen var. Trakyalılara benziyorsun diyen var. Nereden bilecekler İzmir'i mesela? Sen tahmin edebilir miydin? Emre bugün sandalla Eyüp Sultan'a mı gitsem iki dua ederim demiş. Bir havam değişir. Allah kabul etsin, bize de dua et eğer gidersen. Fena fikir gibi gözükmüyor. Sıcaklar başladı, bu yaz acayip sıcak olacak demiş. Benim yeteneğimse kertenkele gibi Arizona demek istemiş herhalde. Arizona kertenkelesi gibi demek istemiş. Sıcağı acayip dayanıklıyım demiş. Eyvallah, güzel. Ama bu da gerekli bir yetenek bence. Klavyeyi 10 parmak kullanamıyorum demiş. Yetenek mi bu şimdi? Evin içinden drone geçirebiliyorum demiş. Denedim daha önce, yaptım. Vallahi bir şey söyleyeceğim sana. Umarım benimle alay etmezsiniz. Ben de bir kere denedim. Maalesef o drone'um artık yok. Saçmalığa bak. Evin içinden geçirmeyi denedim. Duvara çarptım. Drone ters düştü. 7. kat mı 6. kat. Bari 1. katta dener değil mi insan? Bir de betona çakıldı. Artık o drone'um maalesef yok. Yılanlar kapardı. Atılı kahne fenaydı. Sen yormadın. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza gereksiz bir yeteneğini yazar mısın? Hiç kimsenin, hatta senin de işine yaramayan bir yeteneğini yazar mısın? Evin içinden drone geçirmek gibi, paket lastiğiyle sinek vurmak gibi, paranın kokusunu alıp ama bulamamak gibi.

Yetenekli bilmiyorum ama sadece su içerek 2-3 gün yaşayabiliyorum demiş. Yemekle o kadar alakam yok, mecburen yemek yiyorum. Aynı ben. Yani gerçekten de aynı. Al sana kimseyi ilgilendirmeyecek ve kimsenin işine yaramayan, benim de hiç işime yaramayan yeteneğim demiş. Tek elimle yumurta kırabiliyorum. Evet, yani yumurta kırıldıktan sonra tek el, çift el gerçekten bir şey değişmiyor. Gereksiz bir yetenek, bravo.

Hararetli tartışmada sesimi en alt tona düşürerek karşımdakini çıldırtabiliyorum. Gerçekten öyle. Ya bu Burcu bir şey anlatsın mesela, şöyle söyleyeyim sana. Yani inanılmaz aksiyonlu bir şey anlatırken bile o kadar sakin anlatır ki sinirlerini bozuyor insanın. Ben bunu tartışmada düşünemiyorum. Mesela karşındakiyle sen alevli ve hararetli bir tartışma içindesin. Onun böyle sakin sakin böyle yani... Allah'ım diyorsun, bir yerde bir yanlışlık var, ne olur bana nasip et şunu görmeyi. Yani ne oluyor acaba şu anda? Seni manipüle ediyor ses tonuyla. Gereksiz bir yetenek, kocama her gün kahvaltı hazırlamam demiş. Vallahi gereksiz, her gün diyorum hazırlamayacağım diye ama lanet olsun içimdeki merhamet duygusuna. Her gün diyorsun hazırlamayacağım diye, ne oluyor da hazırlıyorsun peki? Demek ki var beyefendinin bir taktiği. Var kendisinin bir bildiği. Böyle söyle hazırlamayacağım deyip yani hazırlatabiliyorsa beyefendinin var demek ki. Onun da bence gerekli bir yeteneği var. Sırf merhametle bağlanamaz bu. Bulabilirsem fotoğrafını atacağım. Sandalyenin üstünde bile amuda kalkabiliyorum demiş. Bak buyur, gerçekten dünyanın en gereksiz yeteneklerinden birisi. Mesela sonra soruyor musun kendine? Evet, ne olmuş oldu şu anda? Ters durdum sandalyenin üstünde. Maşallah dediğim 3 gün yaşıyor demiş. Atayım mı sana da bir maşallah? At, atma, fark etmez. Ses tonumla karşımdaki insanı etkileyebilirim demiş. Daha fazlasını dinle. Ama bu gerekli bir yetenek. Gereksiz bir yetenek lazım bana. Havaya doğru 3 metreye kadar tükürdüğüm sakızı tekrar ağzıma düşürebiliyorum. Al işte ya. İşte böyle böyle bunlar işte. Gerçek bir yetenek abidesi gerçekten.

Bütün şehirlerimizin telefon kodlarını ezberlemiştim demiş. Ara sıra bazılarında takılıyorum ama uzun süre ezberimdeydi. Evet, muhteşem, bu da çok önemli. Aniden birisi Kars'ın telefon kodunu falan sorabilir değil mi, alan kodunu?

kuracağım cümlelerdeki kelimeleri aklımda hecelere bölüp kaç hece olduğunu hesaplıyorum demiş. Bu ne yoğun bir hayat, bu ne yüksek bir tempo. Maşallah. Gülben Ergen dinleyebiliyorum demiş. Nasıl ya? Çekirdek çitlerken aynı anda 25-30 tane çekirdeği ağzıma alıp kabuklarını ayırıp yiyebiliyorum demiş. Peh be. Enteresan vallahi. Hani bir tanesini iki tane 25 çekirdeği birden nasıl çevir, nasıl bir turnike gibi o. Ağzın içine sistem mi kurdun böyle? Acayip bir makine edasıyla çalışarak.

Şey mi? Din don don din don din don din don din don din don. Ya bak, bu söylediklerinizi aslında atabilirsiniz. Hadi amuda kalkma şimdi durup dururken iş yerinde ama. Mesela ağzınla yaptığın bağlama taklitini dinlemek isterim şahsen. Gerçekten çok merak ettim. Karım insanları tırnaklarından tanıyabiliyor. Sadece ellerini görmesi yeterli demiş. Tüm tanıdıklarını ayırır. Nasıl ya? Tanıyor derken kim olduğunu mu biliyor, yoksa karakterini mi çözüyor yani mesela? Yani yengeye götürsek, desek ki işte biz bu hanımefendiyle bir gelecek düşünüyoruz, işte ne bileyim, kendisine bir baksan şunun ellerine. Kaç Emre, kaç, bırak bırak bırak bırak, ya da sen bu kızı al çocuk. O anlamdaysa tamam, gerçekten enteresan ama çok gereksiz bir yetenek. Ya şimdi bazı, mesela şimdi nuggets'ın üstüne bal damlatıp yiyorum demiş. Abi bu sorduğumuz sorunun cevabı değil, bir. İkincisi, niye şu anda içimizi kaldırıyorsun bizim? Nuggets'ın üstüne bal dökmek nasıl bir fantazi ya? Yetenek de sen değil, bu biraz deneysel bir çalışma olmuş. Ha, kişinin kim olduğunu anlayabiliyormuş yenge. Pekala.

Fethiye'den doğru yola çıkmış. Orada frekansımız yok ama uygulamadan dinleyebiliyor bizi. Yolda çok yazamayacağım ama uygulama açık demiş. Var ol, hayırlı yolculuklar, kazasız belasız inşallah. Dinlediğimiz şarkıları şiire çeviren sen demiş. Bence yetenek bu ama gereksiz yetenek sorduğumuz için bu da gereksiz bir yetenek kategorisine girmiş olsa bile çok üzülmem, doğrudur. Elinden bilir, herkes elinden tanıyor demişti. Yenge bence bir fotoğrafında kadın eli görüp kimin olduğunu anlamış, yani yakalamış demiş. İşte 24 saat bununla yatıp kalkınca insanlar mı yakalama, yani oho. Yakalamış, yakalamak, yakalandın. Tırnaklarından tanıyor demiş ama tırnak yani. Tırnaklardan tabii şimdi... Tırnak var, tırnak var. Şimdi artık hanımefendiler, beni yanlış anlamazsanız, birazcık bu nail art olayı, yani tırnak sanatı olayı biraz sanki biraz coştu mu nedir bilmiyorum. Artık portre falan çizmeye başladılar. Hani eskiden bir iki nokta falan bir şeyler konuluyordu, anlıyorum da. Dünya bayraklarını yaptırmış geçen gün sosyal medyada bir tane hanımefendi. Yani takmam acaba, hazır mı, fabrikasyon mu bilemiyorum. Çok da anladığım işler değil ama... Ya bir erkek olarak ben şahsım adına şöyle söyleyeyim. Atmacak gibi olması da biraz... Bana birazcık abartılı geliyor. Bilemiyorum, herkesin kendi zevki. Buralardan bir isteğin var mı kardeşim demiş. Teşekkürler. Herhangi bir isteğim yok efendim. Yollarda olanlar, hala daha yollarda olanlar, lütfen kazasız belasız evlerine, işlerine, her nereye varmak istiyorlarsa sağ salim ulaşsınlar diye temenni ediyorum. Çünkü hala yollarda olanlar varmış. Bitmek bilmeyen bir çile oluştu. Yine Bodrum çok kalabalıktı, Çeşme çok kalabalıktı haberlerini gördük. Can Yılmaz'ın lafı hep aklıma gelir. Bodrum'a 10 dakika önce girmiş araba, arkasındaki arabalar için herkes de buraya geliyor, hayret bir şey ya falan diyor. Doğru ama yani kendisi de yarım saat önce gelmiş halbuki. Böyle bir yerli gerginliği vardır biliyorsunuz değil mi? Yani o bölgenin, o yazlık bölgenin yerlisi bir gergindir. İşte o senin gelmenden dolayı. Senin çöpünle, pisliğinle uğraştıkları için, bütün huzurları, tatları kaçtığı için oraya emek vermiş 15 yıldır orada. Sen geliyorsun, bir poşet çöpü arabadan sallayarak adamın evinin önünden geçiyorsun. Adam da bıktık be kardeşim diyor yani. Tamam, tatile gidiyorsun da saygı duymamak elde değil oraların yerlilerine. O yüzden onlar biraz gergin olurlar. İyi hatırla.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
3: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
4: Reklam.
5: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Sıfır trafik. Ha, sıfır trafik mi? Özel jetle herhalde muhtemelen. Ben helikopterimle dün geldim Marmaris'ten. Hakikaten hava trafiği çok acı. Herkes cumartesi çıkmış son gün trafik oluyor diye. Ya güzergah da önemli de sabaha kadar ciddi sorunlar yaşadı insanlar ya. Neyse bir dahaki bayrama kadar artık en azından bayram trafiği muhabbeti yapmayacağız. Ne yapacağız? Cuma trafiği. Pazartesi trafiği, salı trafiği. Yani eskiden sadece cumaları cuma trafiği diye bir şey vardı. Şimdi her gün cuma trafiği var. Yani pazartesi olması bir şey değiştirmiyor. Pazartesi sabah bile cuma akşam iş çıkışı trafiği olabilir.

Şöyle bir son şarkımı ayarlamışken hazır. Bir kapanış yoklaması yapalım bakalım. Efendim trafikte olanlar maalesef 3'e basacaklar ama evlerinde olanlar 1'e. En havalı dinleyici grubumuz çünkü evlerindeler. İş yerine varmış olanlar 2'ye. Trafikte olanlar 3'e basıp bir gönderi verirlerse benim de başımı göğe eriversin. Çok sevinirim. Miray'ın yanımdan 2'ye basıp canım benim fazla ya üzüldü herhalde çok fazla dinleyen varmış gibi böyle. O zaman ben de basayım kendi kendime. İş yerindeyim ama kendimi evinde hissediyorum. 0544-886-1886 başımın göğermesi için özel ricamdır. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar da 3'e bassınlar da bir görelim bakalım neredelermiş. Kıymetli dinleyenlerimiz. Ne son şarkı seçermişim sana be, aman be. Aman be. Tabii havalı yani teknelerinde olanlar kaça basacak Emre Bey? Şaşırıyoruz sabahları neye basacağımızı. Şu an teknelerinden biraz sonra soğuk sulara atlayacak olanlar kaça bassın acaba? Ya da şu an öğlende mangala atacağı eti marine edenler kaça bassın? Kafamız karışıyor Emre Bey lütfen. Seçenekleri biraz çoğaltır mısınız? Bizim bir ayrıcalığımız yok mu yani şimdi? İşe gidenlerle biz bir miyiz yani? Aranızda tatilde olan var mı şu anda? Hala tatilde olan var mı aranızda? Bir şeye basmasın, tatildeyim demesi yeterli yani. Artık biz konuşmayı iyice devre dışı bırakıp sadece rakamlarla kalamar tercihimizdir. Ben tatildeyim. Oo. Sana da dua edeceğim. Söz evin içini bırakıp evime gideceğim demiş. Evet arada bunu yapmak lazım demiş. Allah kabul etsin. 12 senedir tatilde. Bak tatil demesinler demiş. Bak elim ayağım titriyor bak. Vallahi tatilde olanlar var arkadaşlar da mesajlarını okumayayım canınız sıkılmasın ya. Benim sıkıldı ben arada bariyer oluşturayım bende kalsın. Özel idman.

0: Ben tatile abi çok kalabalık oluyor bayramda, gitmiyorum ya. Allah Allah ya. Tabii ben ev modu benim daha.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada.
0: Bu söylediklerine sen inanıyor musun?
1: İstanbul FM.
0: Ya inanmıyorum tabii de para yok yani. Bir de şimdi abi bir de böyle anında tatil hesabı yapanlar var ya, hani neresi, hangi oda, kaç gün falan değil. Abi şimdi sen 3 kişi gitsen tamam mı? Ah ah. Bu sene yani bu sene derken bu bayram gidemeyenler üzülmesinler. İnşallah en güzel tatilleri Allah onlara da nasip eder.

0: Okuma Emre demiş, okumadım tamam. Ama bir can sıkmada değil yani. Neyse canım, ben saat ben sevmiyorum ya, ben iş yerini daha çok seviyorum yani. Çok kalabalık oluyor tatil, o yüzden genelde Yeni Bosna, Esenyurt, benim arkadaşlar da taraflarda. Oraları tercih ediyorum yani, metrobüsle. Geçen bir arkadaşımız bu şarkı için vay İzel Çelik Ercan demişti. Sonra araya reklam girdi. Şimdi hala dinliyorum bilmiyorum da değil. Evet, o tarz ama değil. Grup Düş. Gel etme. Bir de bir grup daha vardı ya. İşte hepsi top sakallıydı. Adamların hepsi top sakallıydı. Haydi güzelim, şeker ezelim bu sene de bekar yaşa... Unuttum ya, hangi gruptu o? Nereden de aklıma geldiyse. Hatırlayan varsa yazsın, her neyse. Şiir okumadık, evet. Yarın inşallah okuruz.
1: Gözlerim yaşlarla doldu. Bak kimse silmiyor. Kurumadı işte, karıştı denizleri, her yağmurlu gün.

Merdivenler basamak basamak çıkılır. Bizim çıktığımız bütün basamaklarda ilk önce sizin imzanız var. İyi ki varsınız dostlar. Sandalyeler ters çevrildi, hesabı istedik yine gelmedi. Kaptanlar buradayken hazır. Tam onlara özel bir şarkı hazırlamışken artık veda etmenin zamanı geldi. Ölmezse kalırsak yarın sabah 07.00'da Emre Mutlu Show'da Efsane Radyo İstanbul FM'de buluşalım, görüşelim ve gülüşelim derim ben. Bu şarkı benden sana geliyor. Güzel bir gün geçir.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçeli Evler Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu Aksiyönle Mecidiyeköy Haliç, Zeytinburnu Yeni Bosna etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyran Tepe etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal. Aradığın tatil Setur.
2: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
3: Unutulmaz.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.

0: BTS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: yoldayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi,

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Unutulmaz. Unutulmaz.
3: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
4: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
5: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

0: duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: yalçın.net
0: hafta içi her gün
1: saat 14'te
0: İstanbul FM'de yalçın.net her şey çok net.
2: Yalçın.net başlıyor.

bunu hatırlıyorum sanki. Mikrofon bu. Bu kulaklık. Tamam, onu da bir hatırladım. Böyle kafamıza takılan şeylerden bir tanesiydi. Bu karşımızdakiler de ha, bilgisayar monitörü. Tamam, onlar da. Tamam, yavaş yavaş aklıma geliyor onlar da benim. Bu ne, önümüzdeki dünya kadar düğmesi olan üzerinde bir şeyler bir şey. Ha okey, bu da yayın masası. Tamam tamam, şimdi hatırladım. 9 gün ya, değil mi? Az buz değil yani. Vallahi insanlara neler unutturur 9 günlük tatil. Hele bir de hani başından sonuna kadar A'dan Z'ye, orası senin, burası benim, şurası onun, burası onun şeklinde. Eğer gezildiyse, dolaşıldıysa, hani bakın tek bir tarafta 9 günlük bayram tatilini bitirmek, yani işte bir yerde falan takıldık, ondan sonra işe güce döndük, masa başına döndük, yayına döndük şeklinde, o biraz kurtarır. Ama yani nereden baksanız 9 günün 5-6 gününü oradan oraya gezenlerdenseniz eğer, vallahi bu pazartesi günü sizin için biraz daha sakıncalı olabilir herhalde. Her şeyi unutturur, yemin ediyorum. Nasıl geçti bayramınız? 9 gün tatil yapan dinleyicilerimiz, yapmayanlar da var bu arada. Yapmayanlar da var. Bayramda çalışan arkadaşlarım da vardı benim. Patronlar duymasın ya. Ne yapıyorsunuz? Hay Allah. Ağzımdan da yani. Şimdi tabii ki 9 gün tatil yapmayanlar var. Çalışanlar var. Yani ne bileyim, ya da Arife günü yarım gün çalışıp da ondan sonra 4 gün bayram tatili yapanlar var. Ama umarım hepimiz için, herkes için güzel bir bayram tatili geride kalmıştır. Düşünsenize sevgili dinleyiciler, bakın bugün 1 Haziran. Koskoca bahar mevsimi, ilkbahar mevsimi bitti. Mayıs ayı bitti. Bayram bitti. 9 günlük tatil bitti. Ya ya. Yani bitmeyen dediğimiz, hani hiç sonlanmayacak dediğimiz her şey sonlanıyor baktığınız zaman. Vallahi hepimiz için çok güzel bir yaz mevsimi olsun. Çok güzel bir Haziran ayı olsun. Haziran'la birlikte tabii ki güzel bir yaz mevsimi olsun. Başladık bugün. Hani iklimsel olarak başladık. Umarım aynı güzellikte devam eder. İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net her zaman olduğu gibi başlayan program. Saat 16'ya kadar buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar. Bugün de 2 saat boyunca harikulade şarkılar var. Ve konuşacağımız çok şey var. Hoş geldiniz.

Yalçın Bey bizi unutmadınız inşallah falan diye mesajlar var tabii. Aşk olsun. Aşk olsun. Unutur muyum sizi hiç? Şimdi tabii ki pazartesi olması sebebiyle de saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'le her zaman yaptığımız gibi bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım 1 Haziran'la alakalı, bu haftayla alakalı, yani yeni başlangıçla alakalı bize neler söyleyecek? Her zaman olduğu gibi saat 14.30'da yine Feyza Hoca ile beraberiz. Astroloji köşemizi konuşacağız kendisiyle. Bu hafta için neler söyleyecek bakalım. Bu arada tabii ki gelen mesajlarınız var. Çok teşekkürler. 0544-881-886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sevgili dinleyiciler, sizler de mesajlarınızla bütün programlara dahil olabiliyorsunuz. Hani böyle şeydir ya, ritüeldir ya. Bayramda bayramlaşmazsın da bayramdan sonra geçmiş bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun denir ya. Tabii ki bayram boyunca bayramlaşamadığım dinleyicilerimiz var. Mutlaka var. O yüzden buradan da geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun diyelim. Onu da üstümüzden bir atalım değil mi? Ulan bak, 9 gün tatile gitmiş adam. Gezmiş, dolaşmış, tozmuş. Gelmiş şurada lak lak lak konuşuyor. Ama bir bayramımızı kutlamadı falan değil. Vallahi. Şimdi tabii bir de şey var ya, hani her bayramdan sonra böyle şey var. İşte ne bileyim, acı bilanço. Bayramdan sonra ne zaman böyle bir bayram tatili olsa, insanlar bir yere gidiyor, geliyor olsa, kısa ya da uzun hiç fark etmez ama yani yollarda tabii ki istenmeyen olaylar oluyor. Hayat kayıpları oluyor. Yani İçişleri Bakanımız açıklamış bu arada. 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca tabii ki trafik kazaları yaşandığı olduğu acı bilançoyu da açıkladı. 70 kişi hayatını kaybetti sevgili dinleyiciler. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Her zaman da söylüyoruz aslında. Yani mutlaka İşte bilinçli olarak araç kullanacaksanız, bir yere gidecekseniz bilinçli olmanızda fayda var. Bu yüzden de ne olursa olsun dikkat.

Dikkatli olmamız gerekiyor sevgili dinleyiciler. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Birazdan gelen mesajlara bir bakalım. Kimler, nerelerden, neler yazmışlar, neler söylemişler. Hepsini paylaşacağız bir kez daha. Yalçın.net'e hoş geldiniz.

yayınlar diyor sevgili Aysel burada. Sen de hoş geldin, çok teşekkürler. İstanbul'dan Özlem burada. Vallahi asıl sen hoş geldin Yalçın diyor. Vallahi biz hep buralardaydık. Sen gittin diyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Yeni bir aya, yeni bir haftaya, yeni bir güne merhaba diye de yazmış. Vay vay vay vay. Peki hoş geldin Yalçın. Eyüp'ten Sütlüce'ye. Ne o? Bebişime yetişmeye giderken sandalımın güzelliği. Bebişim ne? O. Ha, bebişim fotoğrafı koymuş. Zehra. Peki. Valla o fotoğrafı ben anlayıncaya kadar bebiş bebiş gidecektik. Sana söyleyeyim yani. Kumsal burada. İyi yayınlar, iyi haftalar. Ne güzel, enerjik bir karşılama diye de yazdı gönderdi. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin diyeyim. İsviçre'den Melek burada. Hoş geldiniz. İyi yayınlar Yalçın Bey. Biz de hatırladınız inşallah. Bize hiç tatil yoktu İsviçre'de diye yazmış. Abi Türkiye'ye gel. Burada tatil fazla. Bir şey söyleyeceğim size. Bizden fazla bir de tatili en fazla olan ülke. Yani onlarla kendileriyle çalıştığım için çok iyi biliyorum. Çin'de sevgili dinleyiciler. Allah'ım. Öyle böyle değil yani. Haftalarca tatilleri var ya. Böyle bir yılda 365 gün ya. Kesin bakın rahat 65 günü tatil. Daha da fazlası var. Hani cumartesi pazarı çıkarsak. Vallahi bir ikinci ülkede en fazla tatili olan bana göre Çin. Bilginiz olsun.

0: astrolog Feyza Engin'le bağlantı gerçekleştiriyoruz. Ve tabii ki astroloji köşemizi de başlatalım istiyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız?
0: Sağ olun, siz nasılsınız?
1: İyiyiz. Daha iyi olabiliriz ama.
0: Ha, daha iyi günlerimizde oldu mu diyorsunuz? Böyle...
1: Aynen öyle.

0: hepimizin daha iyi günleri olmuştur.
1: Mutlaka. Peki öyle bir girizgah yaptınız ki hani bunun sonrasında çok da iç açıcı şeyler söylemeyeceksiniz gibi geliyor bana.
0: Ay bu hafta ne olacak acaba değil mi?
1: Eyvah eyvah eyvah eyvah. Hocam peki neler söyleyeceksiniz bu haftayla alakalı?
0: Valla bu haftayla ilgili söyleyebileceğimiz aslında çok da güzel bir şeyimiz yok. Bugün Merkürümüz Yengeç Burcu'na geçiyor. 14.55 gibi işte birkaç dakika sonra.
1: Evet.
0: Bize mantıksal düşünmeyi değil daha sezgisel düşünmeyi, biraz daha insanları da hissetmeyi, acaba ne demişti demeyi öğretecek. Ve bu uzun soluklu bir yolculuk olacak. Çünkü Merkür Yengeç Burcu'nda retro yapacak. Hani normalde 3 haftada, 4 haftada bir burcu geçen Merkür'ümüz. Hı-hı. Şimdi 9 Ağustos'a kadar Yengeç Burcu'nda olacak.
1: Peki.
0: Yani bu uzun bir süre.
1: Uzun bir süre burada... Biraz böyle vicdanlı mı olmamız gerekiyor hocam o vakte kadar, tarihe kadar?
0: Evet, biraz vicdanlı olmamız gerekiyor. Hani akılla duygu arasında kaldığımızda orada vicdanın sesi, duygunun sesi, o içimizdeki sesi dinlemek çok daha kıymetli olacak. Normalde hani Merkür daha akılcı bir gezegendir. Hı hı. Ama burada duyguyla aklı bir hizaya getirmeyi bize öğretmeye çalışacak. Retro'yu da burada yapacak. Hı-hı. Hatta sene başında konuşmuştuk ya. Merkür bu sene hep su burçlarında retrosunu yapacak diye.
1: Evet.
0: İşte bir balık retrosunu, yılın ilk retrosunu geride bıraktık. Şimdi yengeçte. Hı-hı. Balıkta daha akışı, ilahi sistemi bize anlatmıştı. Biraz daha ilham vermeyi, daha bütüncül düşünmeyi göstermişti ama tabii orada bir de kurban sembolizması vardı.
1: Evet.
0: Bir kaos vardı. Şimdikinde biraz daha aile, kökler, yani yengeç. Duyup beslendiğimiz yer, ailemiz, köklerimiz. Hı hı. Burada biraz daha aileyi ön plana alıyor. Ve bize de duygularımızı hatırlatıyor. Hani dünyada pek çok şey oluyor. Burada hepsini akılla çözemezsin. Şu duygularını da bir gözden geçir diyor bize. Bu hafta şöyle sert bir etkisi var. Özellikle bu 4 Haziran'da kesinleşecek. Hani şeyi demiştim ya, Mayıs ayında. Haziran 4'ü gördükten sonra biraz rahatlayacağız.
1: Evet, rahatlayacağız
0: diye
1: demiştiniz hocam. Evet.
0: Şimdi bu 4 Haziran tabii öncesi bugünden başlıyor etki, 4 Haziran'dan sonra da azalıyor. Hani 4 Haziran'da bitmiyor ama hani 5 Haziran, 6 Haziran gibi bu etki azalıyor. Bu da şöyle, Merkür Neptün karesi, yani zihinsel bir karmaşa. Kafalar bulanık, sisli puslu. Hani bir karar verelim de neyin kararını verelim? Göremediğimiz bir şey. O yüzden hani düşünceleri bir araya toplayıp burada biraz daha düşünmeye, hani birkaç gün sonraya karar vermeye baksak daha iyi. Bu şey gibi, hani biraz daha gerçeküstülük katıyor.
1: Hocam
0: hani
1: bu...
0: sanatçı olsak...
1: Her konuyla alakalı mı mesela düşüneceğiz? Atıyorum bir şey alacağız, düşünelim mi? Bir hareket edeceğiz, bir şey söyleyeceğiz, düşünelim mi?
0: İmza atacaksan o şeye düşün. Hani ekmek alırken, peynir alırken düşünmeyeceksin tabii. Yani tamam, ihtiyacın olanı alacaksın.
1: Evet.
0: Ama evdir, arabadır, ne bileyim işte daha yüklü bir çantadır, ne bileyim öyle hani hani şey, maliyeti yüksek bir şeydir. Bunlara dikkat edeceğiz. Neptün kareleri hep şey diyoruz ya, aldanma, dolandırılma, hani aldatma, aldanma, yalanlar.
1: Evet.
0: Burada telefonuna gelen dolandırıcılık, hani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şifrelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ortalık yerde, ne bileyim, hani bu şeylere, sahteciliklere de dikkat etmemiz gerekiyor. Hangileri gerçek, hangileri burada doğru? Bunu anlayamayabiliriz. Burada hani şöyle, sanatçı olsak buradan çok güzel istifade ederiz. Hani Van Gogh eserleri gibi böyle sürrealist, gerçeküstü eserler belki ortaya çıkarabiliriz bu kafa yapısıyla. Çok güzel şarkılar, şiirler yazabiliriz. Sanatçı arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan belki tam da bu dönemde yani çok böyle garip eserler yarattıklarına şahit olabiliriz. Hani bir ressam olsak gerçekten tarihe geçebiliriz gibi. Ama normal hani düz insanlarız. Sanatla bu kadar bir bağımız yoksa biz günlük işlerimize bakacağız. Orada ne yapıyoruz? Çünkü Merkür günlük iletişimi kontrol eder.
1: Evet.
0: Senle benim konuşması gibi. Aha. Hani dilimizde dolanabilir burada. Hani bol bol sürçülisan edebiliriz.
1: Biraz konuşmalarımıza da dikkat edeceğiz o zaman.
0: Aynen öyle. Tabii yengeçteki Merkür bizi biraz daha alıngan yapacaktır bu hani 9 Ağustos mu dedim 9 Ağustos dediğim sürece kadar. Hı hı. Bunun şöyle bir aralığı var. 13 Haziran'dan başlayıp 7 Ağustos'a kadar olan süreç tam olarak retro değil ama hani retroda neticede A noktasından B noktasına gidiş var ya. Hı hı. O B noktasından tekrar A noktasına dönüş var.
1: Evet.
0: Ama bunu düz bir çizgide değil. Hani tam bir geri gitme değil, zaman olaraktan zaman ilerliyor. O yüzden bu retro döneminin kapsadığı süreç 13 Haziran'dan 7 Ağustos'a kadar. Yani biz 13 Haziran 7 Ağustos arası nereye ne imza attığımıza, ne aldığımıza, ne sattığımıza, işte eğitim, haberleşme, iletişim burada pek çok şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor.
1: Hocam nereden baksanız yani ilgili. 2 aylık bir süre bu aslında.
0: Aynen öyle.
1: Yani bu 2 aylık de, sürede hiç mi imza atılmasın? Hep düşün, atıyorum 3. ay mı? Atacağız ama dikkatli olacağız.
0: Dikkatli olacağız. Normalde tamam, belgeyi 2 kere okuyorsan 5 kere okuyacaksın.
1: Evet, işte bu. Aynen, aynen.
0: Bir bilene danışacaksın. Bir uzmandan destek alacaksın. Bunun altından bir şey çıkar mı? Çünkü yani retro dönemi.
1: Evet.
0: Burada temize çek diyor. Ha burada eski sevgililer, eski işte hani görüşülmeyen akrabalar, hani yengeç burcunda ya, ailevi görüşülmeyen kişilerle de yeniden bir görüşme olabilir. Hı hı. Hani eski sevgililer döner mi? Bu soru çok soruluyor. Ya döner de hani eski de rahmet olsa, neydi eskide ne olsa bit pazarına rahmet yağardı,
1: rahmet
0: diye,
1: nur yağardı diye, rahmet olsaydı eskiye diye, öyle derler hocam.
0: Aynen hani böyle derler. Eski geliyorsa aslında neden bittiğini anla diye geliyor. %80'imiz için söylüyorum. %20'lik hani harita çalışır burada tabii ki. Hani Merkür yengeç burcunda retro olan için yani doğum haritasına bu daha başka söylenir. Ama genel olarak baktığımızda şimdi %80'e hitap ediyorsak biz burada yani eskiden çok da umut var olmayın. Yok yani öyle bir şey. Niye bittiğini anla diye, orada hesaplaş diye.
1: O
0: ama
1: zaman
0: bu
1: hocam,
0: hani intikam al diye değil. Ha. Mesela kötü bir şekilde ayrıldın ve bu retro sürecinde onunla tekrar yolların kesişti. Özrünü dile.
1: Ha, peki yani şöyle bir şey var. Eskiyle tekrar bir araya gelmek mi var, yoksa neden bittiğini anlayacağız ve önümüze mi bakacağız ondan sonra?
0: Evet, çoğunluk için bu böyledir.
1: Peki.
0: Ama tabii ki doğum haritası esastır. Ben burada hani daha büyük bir çoğunluk açısından söylüyorum.
1: Evet.
0: Hani eskiye bakmayın. Yolunuza bakın, önünüze bakın.
1: Şahanesiniz hocam ya.
0: Ne kadın tükeniyor, ne erkek tükeniyor.
1: Yani ay, ama yüzden elimizi sallasak 50'si ya falan.
0: Yani doğru olana, eğer bak geçmişten biriyle karşılaşıyorsanız şunu düşünün. Hı. Ben buna bir hata yapmışım. Demek ki burada bu hatayı düzeltmek için sistem bana bir şans veriyor deyip bakmak gerekiyor. Hani biraz günah çıkartmak gibi. Hani evrenin de bize böyle göz kırptığı, hadi şu hatanı düzelt dediği zamanlar vardır. Bu retro süreçte özellikle ikizler gezegen dediğimiz Venüs, Merkür, Mars retroları bize bunu hatırlatır. Hani bunu söyler. Biz bunu yaparsak mesela burada empati kurduk. Daha önce kırdığımız biri çıktı karşımıza, onunla helalleştik. Tamam, orayı kapattık.
1: Tamam.
0: Ya da işte bir türlü neden bittiğini anlamadığımız bir şey vardı. O çıktı ve neden bittiğini anladık. Ama biz orada ya bu kişi işte bana hayatın verdiği ikinci şans şimdi olur dediğimiz yerde de büyük çoğunluk için söylüyorum. İşte orada ikinci bir krize de hazır olun. Çünkü eğer ilk ders geçemediyseniz ikincisinden de geçemiyorsunuz. Ve bu nasıl diyeyim, daha zor bir sürece doğru, daha büyük bir kısır döngüye doğru gidiyor. Hani
1: vay vay,
0: pek çoğumuz hayatındaki kısır döngülerden şikayet ediyor ya hani, hep aynı tip insanlar, işte hep aldatılıyorum, hep bana kendimi değersiz hissettiren insanlar geliyor. Ya bu adam sadıktı, bana geldi, beni aldattı. Yani benim alnımda aldatılacak insan mı yazıyor gibi yapılarla çok yüz yüze geliyorum. O yüzden söylüyorum bu süreçler çok kıymetli süreçlerdir ve bize bu yaz zihnimizin hani yavaşlayarak, hani biraz yaz tatili modunda biraz daha gevşemeli ve empati kurmalı, daha anlayışla ilerlemeli, daha şefkati, merhameti, vicdanı ön plana koyacağımız bir süreci getiriyor. Dünyaya da bakarsak zaten bu kadar savaşın içine bir dur, düşün, bir vicdanla ilerle mesajının gelmesi de aslında hiç de tesadüf değil.
1: Evet.
0: Bu haftayı geçirdikten sonra önümüzdeki hafta

0: Şimdi bunu söylemek istiyorum.
1: Tamam.
0: Hemen kapatma.
1: Yok, kapatmıyorum.
0: Bu haftayı güzel geçirin. Yani hani bir şekilde hani korumalı, tedbirli, temkinli davranarak geçirsek önümüzdeki hafta Venüs Jüpiter kavuşumu var. Procyon diye bir sabit yıldızda. Hani Sirius evet. için Canis Major büyük köpek takım yıldız diyoruz ya.
1: Evet.
0: Bu küçük köpek takım yıldızı.
1: Tamam.
0: Bu da Canis Minor. Ve burası şifa ile ilgili bir yıldızdır. Okültle ilgili, rukiye, saltımla ilgili bir yıldızdır. Yani içimizdeki pek çok şeyin iyileşmesini sağlayacak bir etkidedir. Ve 13 Haziran'a kadar bu etki devam edecek. Hı hı. Yani önümüzdeki haftaya biz aslında bu güzel etkiyle başlayacağız. Hı hı. Ama eğer bu haftadan kendimizi çok darma duman edersek önümüzdeki haftada bu fırsatı kaçırabiliriz. O yüzden hani önümüzdeki haftaya çok değinmedin ama bu kısmını da bir alayım dedim. Burayı sağ salim atlatırsak. Önümüzdeki hafta ne bileyim hani manifest yapmak isteyenler, yaratım yapmak isteyenler, bir şeye başlamak isteyenler, daha önce düşünülmüş bir şeye adım atmak isteyenler bu etkiyi kullanabilirler.
1: Aa, güzel, güzel hocam. Yani bunu o zaman bir altını çiziyoruz ve not alıyoruz. Öyle söyleyeyim.
0: Evet, evet. Hani peki. Bu haftayı biraz daha bu Dolunay'ın etkisiyle üstüne bir de Merkür, Neptün karesinin sert etkisiyle hani kafalar sisli dumanlı geçiriyoruz.
1: Evet.
0: Bu sadece tatil dönüşü bulanıklık değil. Zaten ortamda böyle bir şey var. Piyasalar açısından sert bir dönem. Tam bayram arifesinde biliyorsun ortalık bayağı bir
1: kızıştı. Evet.
0: Biz bunu ne zaman konuşmuştuk hatırlarsan 7 Eylül tutulması Hı-hı. civarında. Kimlerin doğum haritası üzerinden
1: evet,
0: etki alıyor
1: evet.
0: falan diye konuşmuştuk ya. Şimdi hani değişken burçlar bu da bir yay dolunayıydı. O Başak'taki işte tutulmaydı, Balık'taki tutulmaydı. Hani Başak, Balık, Yay, İkizler burada birbirlerine kare karşıt yapıyor. Hani serttir, zorlayıcıdır diyorduk. Yani biz bu konuyu ana muhalefet partisinin konusunu
1: evet.
0: daha göreceğiz. Önümüzdeki
1: evet,
0: baharda.
1: Demiştiniz.
0: Demiştik ve tam da o dolunayın böyle patır kütür gelen döneminde gördük. Tatile geldiği için piyasalarda ne olduğunu anlamadık. Bu hafta göreceğiz bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Bize neler yapıyor, neler ediyor. Ama haritalar her zaman işiyor. Hani kişisel harita bazında değerlendirme yaptığımızda bak hani o tarihten düşün bak bu tarihe bir şeyler belirginleşecek hani daha karışacak dediğimiz bir yapı.
1: Peki hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Haftaya pazartesi tekrar görüşeceğiz.
0: Görüşmek
1: bir aksilik
0: üzere.
1: Olmazsa. Hoşçakalın. İyi haftalar
0: Tamamdır.
1: Olsun. Sağ olun.
0: İyi haftalar. Hoşçakalın. İstanbul FM'de.

Yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz. Tabii mesajlar da geliyor. Hoş geldin be Yalçın'ım diye yazmış Onur. Sen de hoş geldin be. Peki. Vallahi diyor ki bana bir güncelleme geldi diyor dinleyicimiz. Az cümle kurayım. Karşımdaki beni bu az cümleyle anlasın. Anlamadığında kuduruyorum yani. Konuşmaya üşeniyorum. Ayrıca bir güncelleme de karşımdakini çok hızlı anlıyorum demiş. Abi güzel. Yani önemli olan zaten şey böyle.

0: az cümlede karşıdaki seni anlayabiliyorsa, yani özümseyebiliyorsa problem yok. Sen de karşıdakini az cümleyle anlayabiliyorsan, vallahi ne güzel hayat. Güzel iş var. Peki, şimdi bu saati kapatıyoruz. Kapatacağız. Yeni saatte her pazartesi yaptığımız gibi bugün de WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalmak istiyorum o bölümde. Bilmeyenler için detayları ikinci saatte size aktaracağım, hiç merak etmeyin. Ama bu saati gelin Teoman'ın çok güzel bir şarkısı, hepimizin bildiği bir şarkısıyla kapatacağız. Hatta dün akşam da Kanal D'de bu şarkının adıyla yeni dizi başladı. Seyrettim de ya vallahi. Neyse, ara ara konuşuruz onu. Yeni saatte görüşmek üzere.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul

0: Ne demişler? Daha 17 dizisi 7 Haziran diye biliyorum ben.
1: Yok.
0: O dün başladı. 7 Haziran'da da başka bir dizi başlayacak. Ay Allah, yaz dizilerinin peşinden koşmaya başladık, değil mi? Hatta dün seyrederken de bir tweet attım. Yani dedim ki orada ne demişim? Şurada hatta dedim ki orada 17 yaşındaki bir çocuğa çok mu ağır abi yüklemesi yapılmış acaba falan diye böyle bir tweet atınca tabii hani dizi müdavimleri oradan hemen yazmışlar. Yani hikayede yaşına göre olgun bir çocuk diye anlatıldı. Kardeşim sen ne yazıyorsun falan. Kardeşim yok da öyle güzel güzel yazmışlar. Peki bilmiyorum yani hoşuma gitmedi değil, güzel. Devamını bakacağız, ne olacak ne gidecek diye. Bu arada bu Kurban Bayramı istatistikleri de hala devam ediyor. Var mı aramızda hani kurban kesen? Allah kabul etsin tabii ki kesenler varsa. Bir de kesip de kendi kesenler var mı? Kardeşim ben anlıyorum, yıllardır kendi kurbanımı kendim kesiyorum falan. Peki kurbanı keserken kendi elini kesen var mı? Tövbe. Yani şimdi niye biliyor musunuz bunu soruyorum? Her Kurban Bayramı'nda böyle bir istatistik çıkıyor. Mesela Kurban Bayramı'nın birinci gününde, hani İstanbul'dan bahsediyorum sadece, Türkiye genelinden bahsetsek herhalde binlerce rakam olarak ifade ederiz. İstanbul'da bayramın ilk gününde 767 acemi kasap hastanelik olmuş. Abi yani bunu yapamıyorsanız, yani hala beceremiyorsanız Allah korusun yani daha farklı, çünkü bu haberlerde falan görüyoruz adamın eli öyle bir sarılmış ki ya kurbanı kesecektik parmağımızı kestik falan, orada bir de espri yapıyor gülüyor falan. Abi bıçağın zaten keskin olması lazım bir kere. O keskin bıçak senin eline geldiğinde ya da başka bir tarafına geldiğinde ne olacak, nasıl olacak? Yani seninle mi uğraşsınlar, kurbanla mı uğraşsınlar falan? Ya bunu anlamıyorum. Yani gerçekten hani ya ben yaparım kardeşim. Bu bayram ben keseceğim falan deyip öyle olmasın vallahi ya. Vallahi öyle istatistikler var. Daha ilerleyen dakikalarda farklı bir istatistikle paylaşacağım sizinle. Hatta bir araştırma, ama onun vakti var daha. Yeni saate hepiniz hoş geldiniz. 1 Haziran Pazartesi günündeyiz. 3.11 geçiyor saatler. Yalçın.net devam ediyor. 16'ya kadar beraber olacağız ama bu saat içerisinde birazdan WhatsApp istek hattı devreye girecek.

Şimdi İstanbul FM'de yalçın.net devam ederken WhatsApp istek hattını devreye sokalım. Biliyorum 9 gün tatilden sonra, hadi 4 gün de diyelim, 4 gün 5 gün de olabilir. Yani illa 9'a genellemeyelim çünkü hani herkes 9 gün yapmadı sevgili dinleyiciler. Hani bayram tatilinin sonrasında pazartesi gününe başlamak, yeni haftaya başlamak biraz zor oldu. Bunu biliyorum. Biraz böyle keyiflendirelim sizi. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalalım İstanbul FM'de ve hani pazartesi biraz daha keyiflensin. Valla 9 gün tatil yapanlar için 9 günlük birikmiş iş demek bu pazartesi günü. Vallahi hani hep o hafta şey yaptık ya. Ya bayramdan sonra görüşelim, bayramdan sonra halledelim, bayramdan sonra unutturma falan olan oldu ya hep yani. Ay ne bayram sonrasıymış ne. Şimdi WhatsApp'tan sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. WhatsApp istek hattında mesajını bana ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor ki ben de sizin istediğiniz şarkıyı çalabileyim. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Mesajınızı sevgili dinleyiciler, yazılı olarak da gönderebilirsiniz, sesli olarak da gönderebilirsiniz. Orası size kalmış ama ilk gönderen olmaya çalışın. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. WhatsApp istek hattını devreye soktuk. Bakalım bayram sonrası kimin istediği şarkıyı çalacağız. Hadi kolay gelsin.

0: Herkese teşekkürler. WhatsApp istek hattını devreye soktuk İstanbul FM'de. Mesajını ilk ulaştıran şanslı isim oluyor. Onun istediği şarkıyı da çalıyoruz demiştik. Ve tabii ki mesajını ilk ulaştıran isim var. Sude, İstanbul'dan herhalde. Biz keşke bunu yazmasaydın da sesli göndersin. Şimdi merhaba Yalçın abi, yayınlar diliyorum. Aslında senden Soner Sarıkabadayı ve Sefo düeti isteyecektim ama biraz önce çaldın. Bak ne kadar güzel. Kalbim çok temizmiş diye yazıyor. O zaman Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız. Çalar mısın rica etsem? Şarkıyı bugün yeni işe başlayan kardeşim Havva, ablam Zeynep ve tabii ki sana armağan ediyorum. Vay vay. Şimdiden teşekkür ederim diye de yazdı gönderdi. Sude, 10 puan 1525 puanlı bugünün şampiyonu sen oldun. Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız, dinlemek istediğin şarkı. O zaman radyonun sesini biraz daha aç, şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

tanesi de bayramdan sonra bayram detoksu. Bayram sonrası detoksu aslında. Ya var ya gerçekten. Şimdi belki de hani bayram ziyaretine gidip de hiç tatlı yemediğim bir bayram bu bayram. Yemediğim değil, yiyemediğim. Abi kime gittiysek yapmamış. Baklava yapmamışlar. Biz neyse ki gittik, kendi paramızla baklavayı aldık, pastaneden yedik vallahi. Ne bayrammış ama. Bu arada WhatsApp istek hattında tabii ki mesaj gönderip şarkısını çalamadığımız dinleyicilerimiz var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Bir alkış gönderelim. Katıldınız ama hızlı olamadınız. Nurdan burada. Nasılsın Yalçın abi diye yazdı gönderdi. Ben iyiyim Nurdancığım. Umarım sen de iyisindir. Senin de geçmiş bayramın kutlu olsun. Biraz geç katıldı ya aramıza. O duymamıştır yani. Ondan dolayı. Peki bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi biraz önce bir araştırmadan bahsedeceğim demiştim ya. Dünya genelinde yapılan bir araştırma var sevgili dinleyiciler. Bu araştırmalar benim hoşuma gidiyor. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yani siz tabii ki ne dersiniz ne demezsiniz onu bilmiyorum ama dünya genelinde bir araştırma yapmışlar. Ruh sağlığımızla alakalı. Şu anda ruh sağlığınız nasıl? Şimdi bunu sormak lazım vallahi. Şimdi dünya genelinde yapılan araştırmaya göre ruh sağlığı bozuk kişi sayısı 1.2 milyarı aşmış durumda sevgili dinleyiciler. Ya çok ciddi söylüyorum. Yani bugün hani zaman zaman da soruyorlar ya işte ruh sağlığınız nasıl, nasılsınız, sabah ilk böyle kalktığınız zaman ne oluyor? Bir de hani onu anlatan bir çocuk vardı sosyal medyada. Uyanıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum, baktım doğmuş güneşim falan. Vallahi ya. Yani bakın dünya genelinde 1.2 milyar insanın ruh sağlığı bozuk. Yapılan araştırmaya göre bilginiz olsun. Baklava, sütlaç ve nokul olmadan bayram olmaz diyor dinleyicimiz. O nokulu sen, ben onu bilmiyorum. Doğru mu yazdın? Ben mi yanlış okuyorum? Yani nokul diye bir şey mi var? Onu da bilmiyorum. Cahilliğime verin lütfen. Kız varsa gönder bize de ya.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

şimdi anladık. Şimdi diyor ki Sinop'un meşhur üzüm ceviz şekerli çöreğiymiş. Öyle güzel yapıyorum ki şu an bekleyen 3 arkadaşım var, yalvarıyorlar diyor. Yap yap yap bize. Bizim bayramlarda yapılan özel yiyeceklerimizden denmiş. Ha, nokul. Bak bunu bilmiyordum. Nokul.

Yani biz hiç hep işte baklavanın, şekerpardenin derdine tasasına düşmüşüz ya. Dokun ne? Yani tabii onun ardından böyle kavurmanın da peşine düşmüşüz. Valla işte bilmiyorum, ara ara böyle yazın sevgili dinleyiciler. Hani biraz da benim böyle damak zevkim açıktır yeni tatlara. Yani yeni tatları işte ne bileyim yemeği severim. Dokulu hiç yemedim ama yerim. Denemek isterim şahsen. Böyle bir damağım var yani, ne yapalım bilmiyorum. Şimdi pazartesi günündeyiz. Bu arada yavaş yavaş beraberliğimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama daha vaktimiz var. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sevgili dinleyiciler, İstanbul FM'i mutlaka sosyal medyadan da takip edin. Bakın, Instagram'da aktif durumdayız ve yaz mevsimine, yaz dönemine özel hediyelerimiz olacak. Eğer takip ederseniz oradan da görür ve kazanırsınız. Bakın bunu zaman zaman hatırlatıyorum sizlere. Söylüyorum. Yani ihmal etmeyin. Aynı zamanda istanbulfm.com.tr biliyorsunuz web sayfamız. Oradan da bizi dinlerken iyi bir ses kalitesiyle mutlaka İstanbul FM'in mobil uygulamasını cep telefonlarınıza indirin sevgili dinleyiciler. Hani siz neredeyseniz biz de oradayız. Dünyanın diğer ucuna da gitseniz yanınızda oluruz. Oradan da bize ulaşabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini, hatırlatmasını yapalım bir kez daha. Sosyal medyada mutlaka takip edin. Instagram'a yazın İstanbul FM diye. Zaten direkt biz çıkıyoruz. Orada beni ve Emre'yi gördüğünüz zaman tamam. Doğrudur yani. Doğru hesaptır.

FM'de pazartesi gününde yalçın.net'te de veda zamanı geldi çattı sevgili dinleyiciler. Herkese çok teşekkürler tabii ki. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için 9 gün tatilin ardından yine yoğun tempoda başladı. Ama her zaman gözünüz kulağınızda İstanbul FM'deydi. Bunu sosyal medyadan da görebildik. Çok teşekkürler. Herkes için de güzel bir yaz mevsimi olsun istiyoruz. Bir kez daha bunu hatırlatalım. Ve birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca.

yine İstanbul FM'de beraber olacağız. Ve tabii ki güzel şarkıları dinleyeceğiz ve güzel şeylerden bahsedeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle de beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, bir geminin mutfağında ölmeyi bekleyen istakozlar içinde Titanik'in batması mucizeydi mesela. Ama battı. Birinin felaketi öbürünün mucizesi olabilir. Anlayamazsınız.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.

0: Kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Bahçeşehir-Mahmutbey, Sultan Gazi-Ok Meydanı-Mahmutbey gişeleri çevresi yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ümraniye-Kavacık-Kartal-Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için

0: Değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
1: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
2: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
3: Unutulmaz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
9: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Edirne Kapı Haliç aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu Merter Bahçelievler Haramidere Beylikdüzü etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları çift yönlü etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Seyran Tepe aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım Mobi şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 24, İzmir ve Diyarbakır 32, Bursa 31, Antalya 27 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Edirne Kapı Haliç aksi yönde Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Merter, Bahçeli, Evler, Haramidere, Beylikdüzü etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları çift yönlü etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Seyran Tepe aksi yönde İstoç, Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Türkiye'ye soruyoruz.
1: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: rahat katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi,

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: Buna ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim. İstanbul efendim. İstanbul efendim.
1: İstanbul efendim. 7,5 milyonluk bir takım kalmayacağım. İhtiyaçtan dolayı kalmayacağım. 7,5 milyonluk takım.